olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...

bulur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

TR'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

0: İmparator Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Work Bomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Allah! Allah! Bırak!
9: Gel.
8: Korkma! Korkma! Buradayım, bırak kardeşimi! Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen! Kardeşimi bırak dedim.
9: Ebru nerede?
8: Ah!
9: Zeynep!
10: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.
11: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
12: Yok başka hayalim.
11: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
5: Arkadaş harbi güzel.
6: Açmayalım hiç konu.
5: Ver dünyayı sensin.
4: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Retur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Retur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk'te başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkese hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle birlikte buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hemen hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refiksel Öz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. Şimdi her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 2 sezon önce konuğumuzdu. Popüler müzik dünyasına adım attığı dönemlerde bir yıldız doğuyor dedik ve dikkatimizi öyle bir çekti ki çıkardığı şarkılar, video klipler, tarzı, dansı, bunları çoğaltabiliriz. Ve 2 yıl sonra o kadar güzel işler yaparak zirveye doğru tırmandı ki kendisi. Şimdi başarılarını ve müzik hayatını konuşmaya başlayacağız. Baran Mengüç'le birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla bomba gibiyim. Senin başarılarını görünce çok mutlu oluyoruz Baran ya. Çünkü ilk geldiğindeki o anı hatırlıyorum da.
1: 2 sene.
0: İki sene
1: 2023
0: oldu.
1: 2023 mi?
0: Evet.
1: 2023.
0: İlk böyle güzel şarkılarını bize sunmaya başlamıştın. Evet. Popüler müzik dünyasında biri geliyor alttan.
1: Evet.
0: Ama kim geliyor bu? Böyle bir merak etmiştik ve o dönemden bu döneme çok güzel işlere imza attın, onu söyleyebilirim. Evet. Hem video kliplerinle, hem şarkılarınla, dansınla söyleyecek bir lafımız yok zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel işler yapıyorsun. Yine yepyeni bir şarkın. Karaçalı'yla geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştun ama öncesinde yine bizi böyle şaşırttığın, video kliplerine konuşturduğun güzel işler var. Önce son itinle başlamak istiyorum.
1: Karaçalı'dan başlayalım.
0: Evet.
1: Olur. Nasıl başlayalım?
0: Böyle bu taraflara doğru böyle gidelim. Mesela neden video klip çekmedin? En çok
1: neden
0: merak ettiğimiz konu.
1: Neden klip çekmedik? Şimdi hem zaten Karaçalı sürecinde aslında şöyle. Benim Karaçalı'yı yapış dönemimde Karaçalı ve haricinde ben 4 tane daha şarkı yaptım. Cilvelim çıktıktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bilemedin. 4 hafta değil, o kadar değil ama o süre zarfında ben bir kampa girdim. Albüm kampı gibiydi aslında. O kampta bir hafta içerisinde ben 4-5 tane şarkı ürettim. Sonra dedim ki bu albüm olmamalı, bunlar single çıkmalı. Derken ben Karaçalı'nın tarihini ekibimle beraber koydum. İşte ondan sonraki çıkacak şarkıların da tarihi konuldu tabii ki. Ve o süre zarfında dedik ki Karaçalı'ya bence konserde bir şey yapalım. Live. Çünkü konserlerim başlıyordu o süre zarfında. Dedik ki konserde buna güzel bir klip yapalım. Ve sonra yayınlayalım.
0: O zaman sürpriz bir konser klibi geliyor olacak.
1: Ya, tabii ki sürprizimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten konserlerin başladı.
1: Konserler başladı. Aynen.
0: Bir üniversitedeydin.
1: Aynen.
0: Oradaki atmosferi gördük.
1: Çok
0: orada sürprizler yaptın. Milyonlara bir seslenişin var.
1: Evet.
0: Helal olsun ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gurur duyuyoruz seni.
1: Ya,
0: gerçekten gurur duyuyoruz.
1: Yani
0: çünkü böyle başarılı gençler sektörde güzel işler yapınca biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü son dönemde müziğin kirlendiğini hissettiğimiz bir şey zaman bu zaman belki de.
1: Evet.
0: İşte artikülasyonu bozuk arkadaşlar, yapay zekayı kullanıyorlar. Onu bunu bir harmanlıyorlar. Böyle bir popüler olma çabası içerisinde ama sizin gibi böyle müziğe değer vermiş ve kıymet vermiş genç arkadaşlarımız her zaman başımızın tacı ve çok da iyi işler yapsınlar bence.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman live performanslı bir Karaçalı geliyor olacak.
1: Gelsin.
0: Belki de doğrusunu yapıyorsun, biliyor musun? Çünkü şarkı çok güzel.
1: Uh-huh.
0: Şimdi klip de çok riskli, biliyorsun.
1: Uh-huh.
0: Hani sen klibe bir kompozisyon uyguluyorsun.
1: Uh-huh.
0: Kendi hayat yani düşünceni bir kompozisyonunu klibe uyguluyorsun ama izleyici o şarkıyla o klibi bağdaştıramayabiliyor. Böyle bir live performans.
1: Aslında şöyle, Karaçalı çok fazla ben bir şarkı. Çok fazla ben bir şarkı olduğu için de klipte bunları yani kendimden ne kadar bir şeyler sığdırabilirim, çok fazla şey sığdırabilirim ve çok fazla şey de günün sonunda çok overdose olur yani. O olacağı için ben de dedim ki bu olmamalı. Hani live performans bunun çok daha böyle sonuçta orada bir kalıba uymak zorundasın.
0: Evet.
1: Bir şeyler yani sahnede bir kalıba uymak zorundasın yani. Klipte buna uymamak zorundasın. Ama işte şarkı da uymuyor ya. Normalde mesela ben şöyle dengelerim. Şarkılarım mesela Cilvelim. Hani

0: Bunları da düşünmek lazım çünkü yani bir tane şarkı yapsaydım belki %100 fokusumu verebilirdim ama böyle bölüştürmeye çalışıyorum enerjimi. Ya öyle daha doğru geliyor bana.
1: Güzel de oluyor
0: Aynen.
1: ama bize o enerjinin
0: Evet.
1: tatlılığın çok güzel
0: Evet.
1: geçiyor. Şimdi Karaçalı olmadığı için bir önceki single'ına dönmek istiyoruz. Danslarıyla çok konuşulan ve böyle gençleri gerçekten peşinden sürüklüyorsun sosyal mecralarda
0: Evet.
1: o dans figürlerine birlikte. Bir cilbelimi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından buradayız. X ve Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz.

0: Video klip bir harika. Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta Baran'ın danslarıyla birlikte halktan çok güzel videolar geliyor.
1: Evet.
0: Bu videoları izlediğindeki düşüncelerini bir öğrenmek istiyorum senin. Çünkü milyonlarca
1: Çok.
0: bir videoyu böyle bir yukarı
1: Sürekli.
0: kaydırıyorsundur herhalde.
1: Valla çok tatlı. Askerden geldiğim an direkt akımı başlattık. Ve o kadar güzel reaksiyon aldı ki çok hızlı bir şekilde akımı yapmaya başladılar. Yani normalde hani akımlar belki belli bir zaman sonra patlar. Benimki çok hızlı patlama yaşadı. Ben daha akımı çıkarttığım gibi herkes dans challenge yapmaya başladı.
0: Peki şarkının iyiliği mi yoksa akım mı? Bu son
1: Beraber,
0: dönemde
1: beraber.
0: pik yapıyor şarkıyı.
1: Kesinlikle ikisi de birbirini besliyor. Yani sadece Cilvelim dans challenge'sız da çok güzel bir şarkı tabii ki. Ama dans challenge da eklenince işin içine bence o asıl büyü orada. Çünkü yani ben bu şekilde dans edebiliyorum bu şarkıya. Hadi siz de katılın bana demek aslında bu yani.
0: Çünkü
1: Hani bu şarkıda böyle dans ediliyor demek aslında yani.
0: gençler aslında çok ciddi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bakıyorum mesela etrafa, giydiğin kıyafetler, yaptığın hareketler ve o video kliplerdeki uyguladığın o koreografiler gençlerin çok beğenisini
1: Evet.
0: topluyor ve bunun için de çok ciddi çalıştığını biliyorum dansla ilgili. Günde
1: Ya
0: her gün dans ediyor musun?
1: şöyle, şu sıralar konser takvimim yoğun olduğu için her hafta fix 2-3 kez provam oluyor. Dans provalarım. Çünkü yani çok fazla şarkı okuyorum sahnede. Ve o sahnelerin en az %80'inde dans etmeye çalışıyorum. O yüzden şu an provalarım arttı.

0: için tabii ki çok sık yani dans ediyorum. Ya bir hafta, her gün etmem ama bir hafta içerisinde en az 2-3 kez ederim yani.
1: Harika. Valla yakışıyor da sana. Kliplerde de çok güzel uyguluyorsun. Konserde de bunu başarmak çok büyük bir marifet. Hı-hı. Çünkü hem şarkı söyleyip hem dans etmek zor. İyi bir performans gerekiyor. Yani diyaframını iyi kullanman evet. gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapıyorsun ki insanlardan çok güzel bir alkış alıyorsun. Hı-hı. Şimdi bu güzel iki şarkıyı çıkardın ama bundan sonra da gelecek olan şarkıların var. İşte o albüm dediğin dönemde tek tek çıkarmaya başladın. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında şarkıların tamamını dinledim. Bir şarkı var ki aslında Baran Mengücü'nün tekrardan böyle kariyerini daha yukarı sıçratacak bir şarkı diyebilir miyiz o şarkı için? İsim verelim mi bu arada?
0: Kıyamam. Büyük ihtimal Kıyamam olacak.
1: Ekip de çok ama aynen. Şarkıya çok böyle bir heyecanlılar. Mesela şarkıyı bana attıklarında dinletirken özellikle Kıyamam'ı dikkatli dinle falan böyle bir yorum yaptılar. Aynen. Şimdi üçü de çok güzel zaten. Evet, evet. Hani Baran Mengücü hissediyoruz o şarkılarda. Şarkıları o şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
0: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar. Ben onu yapamıyorum. Mutsuz olduğumda benden şarkının şeysi gelmez. Asla gelmez yani. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım. Ve yani o da bir hafta içerisinde 5 tane şarkı yapmıştım mesela. O da bunlardan biri.
1: O kampa girdiğin dönemde.
0: Kampa girdiğim dönemde bunu yaptım mesela ve o gün şeydim yani. Bugün iyi şarkı yapmak için buradayım. Bugün aslında hit yapmak için buradayım. Hani o kafayla geliyorum oraya. Ve seçtiğim kelimelerden tut hani düşündüğüm şeye kadar çok fazla kendimi ilhama hazırlıyorum zaten. Yani ilhamın gelmesini beklemek değil olay. Bayağı ilhamı bildiğin çağırıyorum yani. Sen gel buraya biz bir şeyler yapacağız gibi bir şey yani. Sonra zaten olan oluyor.
1: Kelimelere takılıyor musun? Mesela bir kelime aklına geliyor. Evet bu kelime bence bu şarkıya yakışır deyip öyle mi başlıyorsun şarkılara?
0: Şöyle ilk melodiyle gelişir aslında. Ben ilk melodiyi bulurum. Sonra bir tane söz, kelime bulurum böyle meme. Hı-hı. Ve sonra devam ederim. Genelde hep böyle olur.
1: Kelime de zaten aynen. Milyonları peşinden sürüklüyor. O zaman sen de önce beste yapıp sonra şarkı yapan
0: bazı şarkılarda bu arada nakaratlı tılsım vardır. Bazı şarkılarda mesela verse'de gizlidir o tılsım. Hı-hı. Kıyamam'da da asıl tılsım aslında verse'ünde gizli. Birkaç cümle var orada. O tılsımla beraber nakarat yürütüyor mesela. Cilvelim'de de mesela nakaratta tılsımı. Hani değişebiliyor yani o.
1: Tamamen sana kalmış tamamen, biliyorum. Aynen. En hızlı yazdığın şarkı hangisi hatırlıyor musun? Böyle Cilveli. Bir oturduğunda, Cilveli mi? Kaç dakika ya da kaç saat?
0: Vallahi
1: kaç
0: askerde nakaratı bitti onun. Geldim, 10 dakika, 15 dakikada
1: askerlik
0: da...
1: Askerlik yaramışsan o zaman.
0: Aynen, çok yaradı. Herkes bunu diyor bu arada. 15 dakikada da verse'leri falan bitti. Paketledik şarkısı.
1: Peki bir şarkının tamamen böyle bittiğini Baran Mengüç nasıl hissediyor? Şimdi mutlaka
0: bitiyor.
1: Karalıyorsundur.
0: Direkt şey oluyor yani... İşte şarkının A şanı var, B şanı var, hı hı. Nakaratı var ya da işte pre-korusu var. O kadar güzel bağlantılar kuruyor ki içinde öyle güzel bağlantı oluyor ki hem kulağı yormuyor hem böyle can sıkmıyor. Tekrar tekrar dinletebiliyorsa asıl demodaki olay aslında bizim mix mastering'in sonunda duyacağımız olay. Bazı şarkılar mesela şey deriz, işte mix master'dan sonra ne olacak acaba? O şarkı bir yarım yamalak oluyor bu arada yani. O şarkıdan birazcık kaçmayalım da hani tam da olmuyor yani. Ama bazı şarkılar var demoda sanki bitmiş gibi. Öyle duyuyorsun o şarkıyı yani. Diyorsun ki tamam. O Cilvelim duydu, mesela
1: Cilvelim
0: öyleydi.
1: Öyle miydi?
0: İlk demosunu ben daha geldim askerden bir gün sonra demosunu dinledik. Bitti şarkı yani. Gol. Ben direkt demosunu TikTok'a yükledim.
1: Ciddi misin?
0: Speed up'ını yükledim hatta. Çünkü nasılım biliyor musun? O kadar heyecanlıyım ki. Diyorum hemen vermem lazım bu şarkıyı. Gittim speed up'ını yükledim. Bu sefer oradan diyorlar ki ben niye speed up'ını çıkarmadın? Yani o kadar heyecanlıyım ki hemen yükledim ki yani şu an kendi sound'umla mesela speed up yüklemesem, normal demo yüklesem dengeler böyle şey, mix master'a daha gitmemiş. Hani belli bir proses var orada. O prosesi daha atlatmadan ben lock diye yükledim şarkıyı yani. Ama baktı yürüyor. O sırada hemen mix master'ları hallettim. Klibi çektim.
1: O zaman sen de ilk böyle sosyal medyayı böyle tatlı tatlı kullananlardansın.
0: Tabii. İlk yokluyorum yani. Sosyal medyayı yoklarım.
1: Orada hayal kırıklığına uğradığın bir şarkın oldu mu? Mesela böyle çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
0: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
1: daha medya. Nasıl patlayacak?
0: Yani daha fazla olabilirdi. Paran. Mega olabilirdi.
1: O dönem yok, sizle mega yatıp sizle kalktık.
0: Öyleydi ama mega olabilirdi. Şu an evet, yani Ayyaş en peak şarkım benim. Hatta en patlamış şarkım.
1: Evet. Çünkü ama o dönemi çok iyi hatırlıyorum.
0: Patlama dönemlerini bak o kadar iyi ayırt ettim
1: Aralık
0: ki ben.
1: 2023.
0: Ayyaş'ın da çok büyük, yüksek bir kesim alıcısı vardı. Ama mesela belli başlı patlamalar var. O patlamaları daha yoğun hissettiğim. Mesela Cilvelim'de ben Ayyaş'takinden daha yoğun hissettim. Neden bilmiyorum.
1: Ama neye göre mesela? Neye göre mecrada? İşte hangi mecrada?
0: İşte çok
1: sosyal
0: önemli.
1: Sosyal medya mı yoksa ana sosyal akım mı medyada. Yoksa halk mı?
0: Ayyaş çok ana akımdı. Hı hı. Yani tanıttı yani beni. Böyle bir çocuk var dedi. Ana akım olarak ama sosyal medyada daha fazla patlayabilirdi. Atıyorum ya, TikTok'ta daha fazla patlayabilirdi belki.
1: Benim mesela görüşüm Ayyaş öncesinde evet bir Baran Mengüç var. Bir müziğini ortaya koyuyor. Geliyor bir çocuk. Bunu hissediyoruz zaten ama o Ayyaş'ta sen milyonlara çok iyi ulaştın ve sonrasında zaten seni tutana aşık olsun.
0: Evet.
1: Tutmayalım da koşmaya devam et. O zaman 2023 yılına gidiyoruz. Daha doğrusu 2023 yılının son dakikalarında böyle Aralık ayında çıkan bir şarkıydı. Baran ne kadar tam patlamadı dese de aslında Ayyaş'la yatıp Ayyaş'la kalkıyorduk ya. O zaman video klibi daha çok izleyin, dinleyin, dinlettirin. Şimdi biz sizleri izletelim, ardından buradayız. Thank you.

0: Dream Türk'te deşarja devam ediyoruz ve Baran Mengüç konuğumuz. Keyif alıyorsun, her şey yolunda.
1: Her şekilde, tabii ki.
0: Bu arada hemen hatırlatacağım. Gelecek olan şarkıları var. Böyle yer yer onları da böyle araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü 2026 yılında Baran Mengüç'ten böyle gol gol gol gol şarkılar duymaya devam ediyor olacaksınız. Şarkılarında ne kadar hayatından izler barındırıyorsun?
1: Çok. Ha, bu gelecek olan şarkıda çok. Ama çok yani. O kadar daha fazla çok olamaz. Yani şu an versen mesela bütün tılsımı kaçacak ama evime kadar.
0: Ciddi misin? Tamam, şarkı hangi şarkı olduğunu söyleme de insanlar kopya almasınlar.
1: Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi. Ne varsa anlatıyorum.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Her şeye yer veriyorum artık.
0: Peki kaleminde özgür olduğunu düşünüyor musun şarkılarında?
1: Tabii ki. Her şeyi yazabilirim. Kalıplara sığmam. Mesela bir sonraki çıkacak şarkımın adı Sarı Kız Hanım.
0: O tam sensin, biliyor musun?
1: Yani.
0: Çok güzel ama. Ayşen de
1: arkadan geliyor. Daha fazla nasıl söyleyebilirim yani?
0: Peki şimdi böyle bir müzik kariyerin var. İlk çıktığın dönem ve şimdiki Baran Mengüç. Bu dönemi böyle birkaç kelimeyle bir değerlendirsen, kendine puan versen kaç puan verirsin başarı anlamında?
1: Yani bu sene mi genel? Yani
0: genel anlamda. Hani çıktığın yıl Baran Mengüç. Şimdi geldiğin nokta da burası. 2026. Aha. Çok büyük yol kat ettin. Evet. Tabii mutlaka aralarda böyle inişler çıkışlar olmuştur.
1: Bir 3 senemiz var.
0: Yani birçok sanatçı da böyle inişler çıkışlar oluyor ama yine böyle yukarı doğru
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani şöyle 3 senemiz var tabii. Bence ben çıkışımı her zaman Ayyaş gibi görüyorum. Onun öncesi böyle sanki hazırlık tempo gibi böyle. Hı hı. Çünkü zaten daha kendimi bulamamıştım. En son hani böyle buldum dediğim an Ayyaş.
0: Bulamamış olduğun klipler mi, bizi izlettiğin klipler?
1: Hangisi?
0: Çok güzel klipler Ayyaş öncesinde de var.
1: Ayyaş öncesi tabii ki güzel yani. Denge, güzel bir klibim var mesela. O çok tatlı bir şarkı, çok seviyorum. Onlar benim bayağı çocukluğum ya, 18-19. 18 yaşında falandım yani. Yeni giriyorum hani. Ama Ayyaş kilit, hani başlıyorum dedim yani. Ayyaş'tan sonraki mesela Ayyaş senesi zaten sonlarda Aralık'tı, ben direkt 2024'ten başlatayım aslında. 2023 sonuydu çünkü.
0: Evet.
1: 2024 senesi benim için şöyle bir seneydi. Ben varım, ben buradayım ve ben bir şeyler yapıyorum dediğim bir seneydi. O sıra mesela 2024 yazı Ara Sıcak yaptım ben. Ara Sıcak diye bir şarkı yapmıştım. Çok tatlı.
0: Ne güzel bir klip.
1: Aynen,
0: ama
1: Dayanamam diye bir güzel bir klip yapmıştım. Güzel bir şarkı yapmıştım. Ya onlar mesela benim için çok değerli. Bayağı böyle hani Baran Mengüç'ü Baran Mengüç yapan tatlı işlerden diyebilirim. 2025'te zaten albümüm çıktı, Çay Karam. Avara albümü çıktı. Çay Karam zaten benim yine kırılımım. Çok seviyorum onu da. Zaten 2026 dediğimiz olay cilvelim yıktı cilvelim geçti. Zaten. Bence 10 üzerinden mi değerlendireyim?
0: Evet.
1: 10 üzerinden 7'yim bence şu an. Çünkü daha da gelecek. Daha tepelere geleceğim yani daha.
0: Puanın biraz kıt. Bence 8 falan olabilir. Çünkü başarı
1: son,
0: güzel.
1: Son ya, ben her zaman böyle mütevazi bir yerde olayım. Hani böyle
0: halk beni puanlasın.
1: Halk puanı bakarsın. Ya 10 da 7 iyidir ya. Çünkü daha iyisi geleceğini bildiğim için daha iyisi gelecek. Kendimi sınırlandırmayacağım.
0: Şimdi izleyicilere de merak ettirdik ama gerçekten takip edin. Bu arada Spotify'da da kataloğundaki tüm şarkıları da dinleyebilirsiniz Baran Mengüç'ün. Oradaki başarı da zaten her geçen gün katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi az önce şey demiştin, cilvelimin başarılı olacağını hissediyordun.
1: Evet.
0: Yazarken de hissettin, çıkardığında da halk tarafından gelen güzel sonuçları gördün. Hiç böyle kariyerinde yani neden bu şarkıyı çıkardım dediğin bir şarkın oldu mu? Ya da seni hayal kırıklığına uğratan bir şarkı oldu mu?
1: Neden çıkardım dediğim oldu ya. Hesap
0: Verir
1: Kitap
0: misin?
1: Diye bir şarkım var.
0: İsim. Hesap Kitap.
1: Senelerdir dinlemem o şarkıyı.
0: Neden?
1: Bilmem. Yani niye çıkardığımı hiç bilmiyorum. Senelerdir de dinlemem yani.
0: Burası niye slow çıkardığımı bir şarkı. Bilmiyorum. Bilmeyenlere evet, slow bir şarkı. Ama klipteki mesela tarzın...
1: Ondan öncekilerdi mesela. İlk üç şarkım keşke olmasaydı.
0: Hayır, ilk üç şarkında mesela keşke iyi hatırlattın. Orada çok farklı bir tarz var aslında.
1: R&B yapıyordum. Evet. Bir de şeydim ya, böyle toy, çocuk, hani böyle yapıyor bir şeyler. Öyle biriydim yani. Keşke olmasaydı. Onun dışındakileri seviyorum. Bakayım, bir düşüneyim. Evet, seviyorum. Hesap Kitap ve ilk üç şarkım dışındaki bütün şarkılarımı seviyorum.
0: Belki de şey yaparsın Baran ya, onları bu zamanın sample'larıyla... Ha, o kadar yıldı. Aa.
1: Yapma.
0: Peki. İstemiyor, yapacak bir şey yok.
1: Sakın gidip onu dinleme, onları dinleme.
0: Şarkı patlıyormuş şimdi, sen böyle dedin ya. Olabilir, burası
1: alakasız Türkiye biliyorsun. Benim en sevdiğim şarkı haline geliyor. Hesap Kitap en çok sevdiğim şarkı.
0: Simlerde bir patlama yaratıyormuş, Ayyaşı cilvelimi geçiyormuş.
1: Sonra hikayesini anlatmaya başlıyorum değil mi? Şöyle bir anda yazdım bunu.
0: Aslında çok güveniyordum ama aslında çok patlaması için bunu uğraşmıştım diye.
1: Aynen.
0: Şimdi müzik dünyasında senin gibi çok genç arkadaşlar var. Ve çok da güzel işbirliklerin oldu. Mesela en son yaptığın galiba Selin'di değil
1: evet.
0: mi? Onun dışında var mıydı?
1: Ediz var.
0: Ediz var.
1: Bir de ilk üç düetimden biri Eftayla Yağcı'yla var.
0: Ha, Eftayla Yağcı'yla evet. var. Şimdi bu kadar başarılı genç arkadaşlar var. Genç bir solistsin. Bir önceki dönemden birileriyle böyle bir meç olmak ister misin? Ters köşeye ama böyle gerçekten
1: çok
0: Türk halkının da şaşırtacak bir
1: Kesinlikle.
0: Tarz.
1: Kesinlikle, çok isterim.
0: Var mı aklında öyle biri?
1: Aklımda yok. Hiç yani şu süre zarfında hiç kafamda şey yok. Hani böyle düet yapsam kimle yapardım diyebileceğim bir şey yok. Bence biraz enerji işi çünkü o. Hani bir şarkı onu hissettiriyorsa ona gidersin gibi. Selin'de mesela böyle oldu. Ben Selin'i duyduğum yani kulağımda dedim.
0: Ama
1: Selin
0: yakın
1: girmeli
0: arkadaşsın
1: buna.
0: Değil mi?
1: Yakın arkadaşım Selin bayağı. Sonra gittim direkt yaptık şarkıyı. Ve hani öyle olmalı bence şarkılar. Şu an olsa yani isim versem onun için bir şarkı gerekiyor. Hani iki isim yan yana buluşup bir şarkı yapması gerekiyor vesaire vesaire. Çok proses ve yoğun bir süreç o. O sürece ayıracak şu an gerçekten vakit yok yani.
0: Hayır, belki şarkılarını yaparken hani onu da böyle bir tınlıyor olabilirsin ya.
1: İşte tınladığı zaman doğru isim. Şu an tınlamıyor. Şu an çok ben tınlıyorum ya. Yani birini duyamıyorum yani. İstesem de duyamıyorum.
0: Belki bir ters köşe
1: belki
0: bir şey
1: ters
0: gelir.
1: Belki ters köşe gelir yani. Neden olmasın? Ben istiyorum.
0: Olabilir yani. O dönemin en popüleriyle...
1: Tabii tabii, neden olmasın?
0: Şu dönemin en popüleri Baran Mengüç bir araya gelip...
1: Çok süper olur
0: hatta. Harika bir şey olur. Ama o yani. Zaman şimdi Selin'le düetinizi getirelim ekranlara. Ardından burada olacağız.

0: Şimdi son dönemde çok böyle konuşulan bazı olaylar var. Mesela şimdi sen müziğini yapıyorsun ve gerçekten çok başarılı müzisyenlerle de çalışıyorsun ama tek tuşla müzik yapanlar var ve son dönemde gündemde de bu çok fazla konuşulur olmaya başladı. Yapay zeka korkutuyor mu seni ilerisi için? Çünkü bazı sanatçılar hani kendi bacaklarımıza sıkıyoruz diyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü sesi kopyalıyor, sesi değiştiriyor. Her şey biraz daha böyle basite indirilmeye başlandı aslında müzikte. Ben bir dinleyici olarak önce şu fikrimi söylemek isterim. Evet var, dijitalde de bir pik yapıyor, sonra düşüyor. Onları da görebiliyoruz ama duygu var mı desem duygu bence yok.
1: Yok canım.
0: Hani sizin birebir o canlılığınız daha güzel ve daha keyifli geçiyor. Yani ben dinlerken keyif alıyorum en azından. Mutlaka izleyici de öyledir. Genç bir arkadaşsın, yolun çok başındasın ve koşarak yukarıya doğru çıkmaya devam ediyorsun. Bu düşünceni merak ediyorum ya.
1: Ya şöyle, bence yapay zeka dediğimiz olay günden güne daha da büyüyecek bence. Ya ama bence müzisyenleri bilmiyorum çok da korkutmamalı ya. Çünkü halkımız da görüyor yani bunu ve anlıyorlar neyin ne olduğunu. Hani sonuçta yapay ve zaten başta yapayı duyduğunda zaten ön yargıyla başlıyorsun o şeye.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, dinliyorsun sonra bitiyor. Çünkü o duyguyu arıyor insan yani. Yapay zeka dediğimiz şeye istediğin kadar vokal triklerini yaptırt. O duygu yoksa ya o duyguyu yansıtamıyor yani bir şekilde biz de şahit oluyoruz. Bazen biz de deniyoruz. Hani sonuçta birkaç program çıkıyor. Müzisyen olarak diyoruz ki bunlar ne, bunlar ne bakıyorsun. Ve kesinlikle o duygu yok yani. O duyguyu da insanlar yakalayamadıkça yapay zeka günden güne sadece tükenecek yani. Şey olmayacak, o kadar büyümeyecek konu. Ben o kadar kafaya takmıyorum o muhabbeti.
0: Çünkü bu kadar güzel klipler çekip, maliyetli
1: Evet.
0: klipler de çekiyorsun bu arada,
1: Evet.
0: prodüksiyonu kuvvetli klipler çekiyorsun. Şimdi seni böyle bir tarıyorlar, yapay zekalı klipler de böyle çok konuşulmaya başlandı
1: Evet,
0: artık
1: evet.
0: yani. Benziyor mu? Benzemiyor.
1: Bazı konularda bu arada yapay zekayı doğru kullanabilirsen önün çok açılır gibi görüyorum bazı konularda ama mesela klip dediğimiz olayda yani yapay zeka dediğimiz olay bir FX yapıyorsa bir şey yapıyorsa tabii ki ondan yardım alacaksın bence yani klip konusunda. Müzik konusunda demiyorum ama. Yani müzik konusunda ben bilmiyorum. Ben almayı çok doğru bulmuyorum. Ben çünkü bir, ya öyle çalışma stilim öyle değil. Ben bir şey oluyor. Ben geçen mesela dün şarkıyı bitirip normalde export atmam gerekiyor menajerime. Dedim ki ben canlı çaldırıyorum buna. İletişime geçer misin Özdemir abiyle falan. Ut çaldırdım. Direkt bugün bitirdim falan. Hani öyle
0: O
1: oluyor. Normalde ne
0: şarkılarda
1: olur mesela? Gidersin bir programa atarsın.
0: oradan
1: Orada
0: yaptırırsın.
1: halledersin. Ben sevmiyorum onu.
0: Ama işte yaptık işler de bu kadar başarılı olup
1: Evet.
0: keyifli de geri dönüş oluyor
1: Tabii canım.
0: bence.
1: Yani şey var çünkü o adam yani çalarken kendi ruhunu katıyor oraya yani. Ki bunu hissettiriyor bize.
0: Şey geldi aklıma şu anda. Hani yetenekliysen yapıyorsun, yapay zekaya
1: Evet. Yaparsın
0: başvurmuyorsun.
1: direkt. Niye yapamayasın?
0: Yani
1: Çok da bu arada çok da
0: yeteneksizsen,
1: uzun bir şey değil yani. Çok uzun bir süreç değil bu. Bir gün içerisinde bunu halledebilirsin.
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Yani şu an biz bile şarkıcı olabiliriz yani. Ama herkes bence işini yapması gerekiyor
1: Bence
0: ve
1: herkes işini yapsın ya.
0: bence de yani
1: Yani
0: herkes işini yapsın.
1: deniyorsalar tabii ki denesinler, şey yapsınlar ama yani zor ya. O kadar kolay değil yani. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum kendim
0: Müzik
1: için.
0: dünyası sence kolay mı?
1: Hı-hı.
0: Çünkü biliyorsun, küçüklüğünden beri aslında müziğin içindesin. Tam anlamıyla profesyonel hayatına geçiş yaptığında hayal kırıklıkların oldu mu?
1: Tabii.
0: Yani ben böyle hayal ediyordum, aslında böyleymiş.
1: Tabii
0: Yani
1: canım
0: çok
1: yani birçok şeyle
0: şaşırdım.
1: karşı karşıya kalıyorsun yani sektörün yani güzel şeyleri de var kötü şeyleri de var hepsine maruz kalıyorsun. Kendin için de doğruyu bulmak zorundasın ya o yüzden hata da yapmak zorundasın. Hata yapmadan doğruyu çok zor görmen yani
0: Yaptım öyle büyük bir
1: çok zor.
0: hata.
1: Çok büyük bir hata yapmadım. Çok büyük bir hatam belki güvenmek falan olabilir yani iş dünyasında olabilir hani. İnsanlara mal olan, insanların çok gördüğü bir şey değil de benim kendi dünyamda olan müzik adına hatalar olabilir yani. Onun dışında böyle sersemledim diyebileceğim bir şey yapmadım ki yani Allah'a şükür ekibim, yapımcılarım çok iyi kalpliler ve hani gerçekten abim, ailem diyebileceğim insanlar.
0: Ama çok iyi yönlendiriyorlar mesela.
1: Yönlendirme stilleri hani böyle nasıl başladıysam öyle devam ediyor. O yüzden nazar değmesin, hala böyle koşmaya devam ediyorum kendi ekibimle beraber. İşte şu an yani ilk başta mesela biraz böyle ben de adapte olmaya çalışıyordum hayatın içine. Ya bu hayatın içine ben de adapte olmaya çalışıyordum.
0: Ama aslında adapte değil miydin yani? Sonuçta müziğin içinde büyüdün.
1: İşte öyle olmuyor, öyle olmuyor.
0: Profesyonel hayata geçince mi farklı oluyor?
1: Profesyonel hayata geçtiğinde öyle olmuyor.
0: Çünkü yani, büyük bir sorumluluk var
1: değil mi? Çünkü büyük bir sorumluluk var. Bir de böyle ilk başladığın için kendi karakterini tanımaya çalışma evresinde ya bu sarı renktir hani diyemiyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çok da yani karar verdim ve ben buradayım. Acaba sarı mı, acaba pembe mi oluyorsun ve o kararsızlıkta birazcık akıntıya kapılıp hata yapabilirsin. Ama mesela şu an her şeye karar verebilirim. Yani doğruyu yanlışı görebilirim. Neyin beni kötü etkileyeceğini görebilirim. Neyin beni kötü etkilemeyeceğini görebilirim. Bunlar birazcık deneyim gibi görüyorum yani.
0: Çünkü kendinden eminsin.
1: Çünkü kendimden artık çok eminim artık yani. Kendimden emin olduğum için ne olursa olsun ben bir şekilde doğruyu bulurum kafasında ilerliyorum. Öyle de oluyor.
0: Ve güzel çok de oluyor. Yani. Şimdi EP'in var. 2025 yılı içerisinde 21 Şubat'ta çıkardığın Avare de Performans diye, Avare de Performans diye. Burada iki şarkıya böyle aynı konsepte bir video klip çekti. Şimdi Şahmaran'ı önce ekranına getireceğim. Klip çok basic bir klip ama şarkı yine bizi başka bir diyara götüren harikulade bir şarkı diyebiliriz. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz sohbete.

0: güzel bir EP'di ve EP'nin şarkılarından bir tanesi
1: evet,
0: burada.
1: evet.
0: Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan isimler
1: Geldi.
0: çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
1: Geldi.
0: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı, gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü single mı diye sorayım önce sana.
1: Single.
0: Neden? Daha mı kolay?
1: Yok, kolaylığından değil. Asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
0: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
1: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Ya bu
0: Oh,
1: çocuk olacağım yani. Aynen öyle.
0: süper.
1: O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
0: En güzelini
1: Aynen.
0: yapıyorsun. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Ya
1: Evet.
0: insanlara tabii ekibin çok önemli.
1: Yo, ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse, bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
0: Harika.
1: Yani aynı
0: Çünkü
1: hazda da böyle koştururlar yani
0: ya
1: onu.
0: geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
1: Evet.
0: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
1: Hareketliyim.
0: cımbızla
1: Hareketliyim.
0: seçiyoruz.
1: Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim.
0: Evet.
1: Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı. Dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
0: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu
1: Ya çıkıyor.
0: kalemde?
1: Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki.
0: Ha,
1: Ama
0: sen tercih
1: çıkartmıyorum.
0: etmiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o
1: Var
0: yönünü
1: var.
0: de
1: Çok
0: görmek
1: çok
0: isteriz
1: fazla
0: belki.
1: var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum.
0: Ben böyle
1: Bir süre
0: mutluyum.
1: sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Yani. Ama şu an yapmam.
0: Bir
1: Kanım
0: 20 yıl
1: kaynıyor.
0: sonra falan herhalde izleyici.
1: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareketliden yorulursam o zaman yaparım.
0: Bence sen yorulmazsın.
1: Ya.
0: Yorulma, bizi de yorma. Zaten
1: Umarım
0: malum insanlar böyle
1: yorulmam.
0: hareketli şarkılar istiyor.
1: Evet.
0: Bize de vermeye devam et.
1: Evet.
0: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
1: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
0: Yaparsın bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
1: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
0: Gerçekten.
1: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha okuyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
0: Evet. Ama sen bunu...
1: Kim bilir ne dedi?
0: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok mu manifestliyorum?
1: Ben öyleyim ama ben ediyorum. Yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim
0: güzel
1: ki.
0: Güzel şeyler şahit. Söyler misin benimle ilgili?
1: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
0: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söylüyor yani, benimle ilgili Baran. Şey ama hiç orada olmuyor. Böyle... Anlatmaya devam ediyor.
1: Ya spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
0: Tamam düşün.
1: Güzel ama ne olduğunu düşün. Bilmem lazım.
0: Yayın sonu söyleyeyim. Tamam. Ben sana bir liste veririm için böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
1: Şey diyormuşum. Onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
0: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
1: Devam ediyoruz Çaykıram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım. Aynen. Baran benim için bunu
2: şunu
1: iste.
2: Şunu da isteyebilir miyiz?
1: Şunu iste, şunu iste.
2: Bir dileğim daha var. Ben için yeşil cin.
1: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
2: Sahne.
1: Sahnede... Nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha büyük?
2: Yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün önce. Aynen. Ha. Çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Hayır. Tamam, bir noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun. Canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
1: Sen bu enerjiyle o dev konserlerde evet. İnsanların arasında dalarsın bence.
2: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
1: Baran'ın
2: bir bakmışsın
1: en arkada.
2: Sen bir şey istiyor musun?
1: Bir bakmışsın Baran en arkada tek diye. Söz mü müzik mi?
2: Söz. Yok, müzik.
1: Müzik.
2: Evet.
1: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için
2: melodi çok önemli.
1: Melodiden mi etkileniyorlar?
2: Aa,
1: ben aslında de tam eşit tersi düşünüyorum aslında.
2: Bak şimdi. Söz yazdım.
1: Beni daha çok etkiliyor.
2: Çok. Bir tane söz söyle bana, bir kelime söyle. Aşk. Random at kafadan.
1: Aşk, sevgi.
2: Aşk, sevgi. Mesela aşk sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
1: Hissedersen
2: sevemezsin.
1: Severim.
2: O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk,
1: o
2: sevgi,
1: zaman
2: aşk, sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz, mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi. Aşk, sevgi.
1: O zaman %50.
2: O zaman yaparsın bir şekilde. Ya
1: çok
2: melodi,
1: çok ikna ediyorsun.
2: Doğru bugün. Bir melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
1: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
2: Aşk hiç şarkısı.
1: Adam hareketli yapıyor sürekli.
2: Aşk şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
1: Gece mi gündüz mü sana göre, Baran'a göre?
2: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
1: Ciddi misin?
2: Baykuş gibiyim, 6'da yatıyorum.
1: Gündüz full uyuyor musun?
2: Yok, erken kalkıyorum, az uyuyorum.
1: Az uyuyorsun. Hı-hı. Nasıl dayanabiliyorsun? Tabii genç olduğun
2: hiçbir
1: için.
2: Hiçbir fikrim yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil. Bu arada lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
1: Ama şey şimdi üretken zamanındasın ya.
2: Evet, belki de o yüzdendir.
1: Ondan dolayı şimdi evet. Kafada o milyon sözler şey geziyor dönüyor. Şu anda şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
2: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkmam.
1: İyi vallahi.
2: Yani bazı geç yatarım deyince şey algısı oluyor değil mi? Hmm.
1: Kesin akşama kadar uyuyordur.
2: Geç kalkıyorsun. Yo yani erken kalkıyorum.
1: Başta
2: yani.
1: Bir şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve evet. Kıta değiştirerek geldi.
2: Vallahi öyle ya.
1: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan bir arkadaş.
2: Dün 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
1: Stüdyoya gittim.
2: Ataşehir'e gittim. Ataşehir'den buraya geldim. Bir de yani yaka değiştirmeyi bırak. Yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
1: Evet. Biraz uzakta bir de bizim stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den evet. Buraya. Wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekip bir şeyler yapmak
2: ekip.
1: Mı?
2: ekip işi her zaman iyidir.
1: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
2: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
1: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
2: Bence Cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kırılım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
1: Ama bence geliyor bu yıl.
2: Bence geliyor.
1: Geliyor.
2: Bence
1: geliyor. Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha...
2: Ben ikisini de armağanlıyorum. O yüzden ikisi de.
1: Sen zaten bütün ezgileri çok iyi armağanlıyorsun.
2: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Yani her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var yani. İkisi de var.
1: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
2: Klibi güçlü şarkı.
1: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen belirliyorsun. Yani
2: beraber.
1: Şöyle olacak,
2: hep beraber,
1: böyle olacak
2: yani,
1: diye.
2: Yani bazen menajerim ne oluyor, bazen yapım ekibim ne oluyor, yapımcılarım ne oluyor. Bazen dans ekibim ne oluyor, bazen koreografım ne oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı-hı. Çok sayılı. 4-5 isimde döner bu.
1: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
2: Kuzu Kuzu.
1: Tarkan.
2: Yani sahnede de zaten
1: şey
2: okuyorum.
1: Bir yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
2: Yaptım ya.
1: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
2: Ya ne diyeyim.
1: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
2: İnşallah.
1: Ve Baran Mengüç.
2: İnanılmaz olurdu.
1: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
2: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
1: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden mi yazardı?
2: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yok ya hani.
1: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar i̇şte gençlerle çok iletişim açık bir adam.
2: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
1: ama
2: yapacağım.
1: Zaten sen Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
2: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
1: Tamam.
2: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona. Hmm, Ayaş benim şarkımdı geçiyor. Normalde ama
1: demek
2: mesela
1: ki...
2: şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu.
1: Hmm.
2: Aynen.
1: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
2: Aynen.
1: O
2: ya oraya gidiyor
1: beğendi.
2: İşte. Bize baksana şeyi hesapladı. Şey... O zaman
1: oradan oraya gidiyoruz.
2: 5 gün sonra da yazar.
1: Oraları kovalıyoruz. Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
2: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar,
1: beni deli eder yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Bu aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da da
0: yok, yok, şey yaparız. Daha gelmez. O kadar hayal gücü bu kütlüyüm artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: one thing that I've known about Haley.
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Tamam, şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok teşekkür
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın... O kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım, bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım, nasıl verdik programda.
2: Sarı Kızanım geliyor, sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine ekibinleriz. Yine ekibinlere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onda duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: FETÖR Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
6: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
5: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. FETÖR güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Hay oluştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Biraz fazla almadınız mı?
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. gcbyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
15: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
6: Yok başka hayalim.
5: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
8: Arkadaş harbi güzel.
9: Açmayalım hiç konuşalım.
8: Ser dünyayı sersin.
7: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 10.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Birkaç iyi adam.
8: Hoş bulduk. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım derken 30 sene geçmiş.
9: Yonca bir anda şöyle yaptı. Bundan sonra sizin adınız birkaç iyi adam. Hayırlı olsun.

0: Kahraman anlarız, çıkart şüphelerini.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
5: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
4: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
1: Bu da tamam. Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
9: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
8: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: 90'lar Futbol Smart'a hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Her hafta Dream Türk TV ve Spor Smart ekranlarında 90'lara yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta stüdyomuzda yine çok kıymetli bir günde çok kıymetli konuklarımız var. Birkaç iyi adam grubundan Faruk Gağ, Hakan İlban, Aytunç Bentürk ve Murat İnce bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Tabii öncelikle bu çok değerli günde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıktı ve bir milletin kaderini değiştirdiği gündeyiz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşları olmak üzere bu cumhuriyette emeği geçen herkesin ruhu şad olsun diyelim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz sizler.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Bomba gibi. Çok hep bir anda derseniz daha güzel sanki olur. O kadar uyumlusunuz.
3: İyiyiz.
0: Faruk Kaya'yla başlamak isterim. Daha önce de konuk olmuştu. Bizden nasıl bahsetti acaba size, onu merak ediyorum.
3: Vallahi dedim,
0: görüşemediğimiz zaman da neler yaptınız?
3: Tam 90'lara gidiyoruz. 90'larda katıldığımız programlardan bize hediyeler veriyorlardı dedim.
0: Doğru.
3: Şimdi gittiğimiz vakit sucuk, salam, peynir, sosis falan bir şeyler verebilirler. Hazırlıklı olun dedim.
0: Programdan sonra hep beraber yeriz hocam inşallah.
3: Tabii. Ben çok keyifli bir programa gittim. Gittiğimizi bahsettim ve tadını çıkartın çocuklar dedim. O kadar eğlenceli bir program yapıyorsunuz ki zaten burada olmak bir ayrıcalık. 90'lar kuşağı olarak bir ayrıcalık. 90'lar aksesuarlarıyla, enerjileriyle beraber bir arada bir program yapmak daha da başka bir keyif. O yüzden tadını çıkarmaya geldik.
0: Çok teşekkürler. Aslında tabii tevazu gösteriyorsun sen her zaman. Seni öyle tanıyoruz ama bir öncü bir gruptan bahsediyoruz 90'lar dendiğinde. 2026'dayız, yeniden bir aradasınız. Nasıl başladı yıl, nasıl gidiyor? Devam edelim sohbete.
2: Muhteşem başladık diyelim. Zaten hani biz hiç kopmadığımız için, hep bir arada olduğumuz için sürekli bir üretim halindeydik. Ama şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım derken 30 sene geçmiş.
0: Karar verene kadar.
2: Varamadık karar verene kadar.
1: Zamanı yakalayamadık.
2: Yakalayamadık, çok doğru. Sonra işte bizim enerjimizi yansıtabileceğimiz, atabileceğimiz platformlar vesaireler derken Faruk bir gün gruba yazdı. Hadi dedi, bir şeyler yapalım artık. Bir söz çıktı ortaya. Murat, Aytunç, ben karalamaya başladık. Bol miktarda döktük sayfalar sayfalar. Sonra bir şeyler yaptık. Çok keyifli olduğunu düşünüyoruz.
0: İyi ki de yaptınız.
2: Müziğinden ritmine, armonisine, her şeyde bizim emeğimiz var. İnşallah sizler de seversiniz.
0: İnşallah tabii ki severiz. Siz nasıl yorumlarsınız? Yeniden 2026 yılında uzun yıllar sonra öncü bir grup olduğunu söyledik. İlk herhalde boy rating rekoru sizlerle birlikte.
3: İlk kurulan ilk boy band grubuyuz tabii.
1: Aynı çıktığımız zamanda tüm programlarda rating rekoru kırıyor.
0: Evet.
1: 96'da.
0: Başka bir grupla ortak albüm yapan yine ilk grup olma ünvanınız da var.
4: İki parçayla en fazla sahnede kalan.
0: Doğru, evet.
4: En çok canlı yayına katılan.
0: Maşallah diyelim. Nicelerine diyebilir miyiz bundan
3: i̇nşallah,
0: sonrası
3: inşallah,
0: için?
3: İnşallah.
1: Abi nicelerine ve siz bence 90'ların ve gene günümüzün gülen yüzüsünüz. Yani siz bence hep beraber, keşke hep böyle dörtlü gitseniz gelseniz her yere. Sizi bir arada görmek çok keyifli.
4: Çok
1: kıymetlisiniz. Yani siz biz izleyicinin, müzik dünyasının pozitif yüzlerisiniz ve hala böyle kalabilmeniz çok kıymetli. Bizim size ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim gerçekten. Toplumun da size ihtiyacı var.
3: Bunu teşekkür ederim.
5: Sağ olun. Hakikaten böyle kalpten söylediğinizde çok, çok belli gözlerinizden. Çok. Hakikaten çok teşekkürler. Ya uzun süredir duymuyorduk böyle şeyler. Ancak dışarıda birileriyle karşılaştığımız zaman bize güzel şeyler söylüyorlardı. Yok,
1: gerçekten gittik o döneme. Yani sizi böyle yakından da görünce iyi hissettim. Birçok kişi de şu an ekranda aynı hissiyatı yaşıyordur sizi görünce.
3: Ne güzel.
0: Yani o döneme bir özlem oldu. Zaten hepinizin malumudur diye çok düşünüyoruz. Neye bağlıyorsunuz bu özlemi en çok?
5: O dönemde duygu ağırlıklıydı. Ve bizler duygudaştık. Empatik insanlardık. Şimdi yeni nesilde birazcık daha, yani şu çağda biraz daha böyle çabuk tüketim, fazla bencillik olduğundan dolayı aslında kolektif bilinçte herkes o duygudaşlığı istiyor ve 90'lar ekranlarda görünmeye başladıkça ya da böyle partiler oldukça, eski sanatçılar ortaya çıktıkça ona özlem daha da çok artıyor.
0: Doğru,
5: ve
0: evet,
5: yavaş yavaş iyice ona dönecekmiş gibi geliyor bana. Tekrar başa döneceğiz.
0: Evet, evet, hep başa dönme var. Mesela ben takip ediyoruz, hiç durmuyor.
3: Ben bir şey söylemek istiyorum. 90'larda eğleniyorduk. Evet. Yani bir eğlence vardı. Şimdi insanlar eğlendiği anı gösteriyor.
5: Aynen. Doğru.
3: Çok büyük bir fark var.
1: O zaman anda kalıyorduk. Şimdi kalamıyoruz.
3: Kalamıyoruz. Yani biz o dönemde eğleniyorduk. Eğlendiğimizde yanımıza anı kalıyordu, hatıra kalıyordu, dostluk kalıyordu, hikaye kalıyordu. Her şekilde tadını çıkartıyorduk 90'larda. Ama şimdi ne yazık ki eğlenmiş gibi gösterip paylaşma ve o anı kıymetsizleştirme dönemi yaşıyor dünya.
0: Doğru.
3: Sadece biz değil, bütün dünya bunu yaşıyor. Fakat o dünyadan sıkılan çok büyük bir nesil şimdi profillerine en ilgi alanları 90'larda çocuk olmak yazıyor.
0: Evet, evet. Öyle şimdi, sayfalar mesela en çok tıklanıyor.
3: O sayfalar çoğaldı. İnsanların profillerinde bu hashtag'i görmeye başladık. Demek ki o dönemi yaşamayan insanlar bizim yaşadıklarımızı dinledikçe merak ediyorlar. Hadi doğru, biz nasıl yaşayabiliriz diye. Bence galiba oraya böyle bir geri dönüş olacak galiba dünya üzerinde diye
0: düşünüyorum. Sadece müzikte değil bu arada. Mesela şey paylaşımları da görüyoruz. Mesela futbol maçı izlemeye gitmiş insanlar. Bir 2006'da 2008'de tribünden bir görüntü var. Herkes o anın sevincini yaşıyor. Şimdi aynı noktayı çektiğinizde herkesin elinde telefonla o anı paylaşmak aslında birinci hedef.
1: Bakıyorum 96, 98, 94 işte sezon açılışlarında İnönü Stadyumu'nda falan, o zaman İnönü Stadyumu diyoruz işte, ya da işte Ali Sami Yen sanatçılar çıkardı. O bile bir havaydı. Kimsenin elinde çekecek bir şey de yok. Bayrak sallanırdı
3: tabii
1: sadece.
3: Tabii zıplamaya hazırlanırdık. Şenlik
1: havası vardı.
3: Tabii,
1: orada kalıyorduk yani.
3: Zıplamaya hazırlanırdık. En ön sırada yerimizi alıp sanatçıyı yakından görüp ilk şarkıda coşup zıplama. Şimdi herkes yani açılış şovunu izlemiyor ya. Direkt telefonunu açıyor. Hani ben böyle çektim. Ben de oradaydım. Bak ama
0: en yakındaydım
3: tabii
0: falan.
3: En yakındaydım. İyi para verdim. İyi de video çektim. En çok ben like alayım.
1: Bir tane de selfie yaptım. Bak ben mutluyum. Mutlu falan değilsin. Kendini kandırma. Ben de yapıyorum aynı hatayı.
3: Bak çok güzel bir şey söyledi Semi. Mutluluğu parayla yapıyoruz artık. Tabii. O dönemde öyle bir şey yoktu.
1: Mutluyum. Bir selfie çak. Çok mutluyum. İyisin. İyisin. Hikaye o.
5: Bu arada da son dönemlerde bir yerde okumuşum. Çok güzel bir şey. Hakikaten araştırmışlar. İstatistiklere göre o çekilen görüntüler zihinde yer almıyormuş.
1: Evet.
5: Tabii. Böyle olduğu zaman da anı yaşamamış oluyorsunuz. Doğru. Dediğiniz gibi böyle bir olayı da yaşamamış olursunuz. Siz aslında orada yoksunuz.
1: Yok.
5: Evet. Yani burada mümkün olduğu kadar seyretmeyip paylaşımdan ne kadar beğeni aldım.
1: O kadar.
5: Olay. O.
3: Ben geçen sene Amerika'dayken bir müzikal izledim. Beter Böceği. Ya müthiş bir açılışı var. Koridorlarda insanlar çekmemek için, hani insanlar çekmesin diye bekliyor görevliler. Fakat hiç kimse telefonunu çıkartıp da hani
0: yeltenmiyor.
3: Onu izlemek için para vermiş çünkü. Ve nasıl bir açılış olacağının heyecanına girip müzikanın içine girmek istiyor. Bu galiba bilinçle alakalı.
1: Evet.
3: Yani biz de mesela biz anons ediyoruz. Arkadaşlar yani müzikal başlangıcında hani telefonlarınızı çeklerseniz, kapatırsanız.
1: Bizde hala ses telefonlar
3: açık. Direkt zaten bir bakıyoruz spotlardan çok telefon ışığı var. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Ama bu da değişecek diye düşünüyorum. Yani.
0: İnşallah diyelim. Şimdi bir görüntü aldık. Hemen onu rica edelim bir konserinizden. Yönetmenimiz Barbaros Karoğlu bir ekrana getirirse üstüne konuşalım.
3: Salonun yıkıldığı an.

0: Evet, şimdi burada sizi sahnede tekrar görmek birçok kişiyi, birçok önemli bir nesli aslında heyecanlandırdı. Nasıl oldu bu hikaye? Burada yeniden bir arada olmak nasıl hissettirdi? O geçmişteki konserler gözünüzde canlanıyor mu? Bu sefer de buradan başlıyorum müsaadenizle.
1: Şöyle oldu aslında, Faruk'la başlasak çok iyi olur. Öyle önce Express'te Faruk bütün koreografilerle, her şeyle, direktörlüğüyle ilgilendiği için.
2: Koreografi değil de kreatif direktördüm müzikalde. ve Yonca'nın bir hikayesi bu aslında, kronolojik olarak. Yonca'nın başlangıç noktasından bugüne kadar yaptığı tüm müzikal kariyerindeki olaylar. Tabii ki bir dönemde de prodüktörlük yaptı. Ve 96 senesinde hem Çıtır Kızları hem de Birkaç İyi Adamı müzik camiasına sunan prodüktördür. Yonca da onu çalışırken, bu sahneyi çalışırken, prodüktörlük dönemindeki Birkaç İyi Adam görselini aslında dansçılar yapıyor. Birkaç İyi Adam'ı dansçılar canlandırıyor. Ben de onlarla beraber eşlik ediyorum. Hı-hı. Çıtır Kızları da dansçı kızlar canlandırıyor. Şey dedim, keşke hani çocuklar da olsa, ama herkesin bir hayatı var, bir işi gücü var. Hani bir şekilde vakit uydurmak zor olabilir, denk düşmeyebiliriz. Hı-hı. İlk gece en azından dedik, hani hem Birkaç İyi Adam hem de Çıtır Kızlar bu bölümde bizle beraber olsunlar diye düşündük ve çocuklara yazdım.
1: Yazdıktan sonra direkt gördüm. Daha önce de yazmıştı böyle bir şey bundan 5 sene evvel. Ve dedik ki bu kez...
2: Ama böyle bir şey değildi o.
1: Tabii evet, buna bayağı, benzer bir şeydi.
2: O bayağı 90'lar konserleri yapalım gibi bir şeydi.
1: Evet. Yani çok da fazla böyle ilgilenmeyip hayır demiştim. Sonra görünce yapıştır Faruk dedi. Arkadan arkadaşlar yazdı. Peki ne yapıyoruz dedik. Ya ne yapıyoruz? Biz işte Yonca'nın bir gösterisini seyretmeye gidiyoruz. Güzel giyinelim. Hepimiz aynı renk olalım.
2: Ama bu arada Murat sürekli beni her gün arıyor, en az iki defa, belki üç. Faruk bak, dans etmeyeceğiz değil mi? Full davranacağız.
1: Evet, full davranacağız.
2: Tamam Murat'cığım, full davranacağız.
3: Allah'tan
2: arıyor,
3: full davranacağız.
2: Bak Faruk, renkli giymiyoruz değil mi? Hayır, siyah giyiyoruz sakın. Dans yapmayacağız değil mi? Evet, yapmayacağız.

0: Kesinlikle. Çünkü bu enerjiye ihtiyacımız var. Evet. Çünkü biz 30 sene sonra ben kardeşlerimle aynı sahnede, aynı patende bulunmak beni çok duygulandırdı.
1: Değil mi?
0: Yani ben o gün kendimi ağlamamak için zor tuttum. Onlar benim için çok kıymetli bir aile. Biz hiçbir zaman kopmadık. 30 yıldır her zaman birbirimizi arayan, soran, zaman zaman bir araya gelen, kahve içen, yemek yiyen, birbirinden kopmayan dört güzel ruhuz.
2: Peki tek bir şey soracağım.
0: O yüzden birkaç iyi adamız.
2: Onu diyecektim. Gerçekten birkaç iyi adamsınız. Çok kısaca birkaç iyi adam nasıl çıktı? Bu isim nasıl doğdu?
3: 1995 aslında. 1995 yılında ilk başlangıcımız. Yonca Evcimik bize bunu teklif etti. Yani işte böyle bir boy band kurmak istiyorum. Ne dersiniz? Biz Yonca'yla dans ediyorduk o dönemde. Yonca'nın dansçılarıydık. Dedik ki harika bir fikir, yapalım. İşte isim ne olsun falan, böyle birçok isim dönerken A Few Good Men, birkaç iyi adam.
1: Evet,
3: böyle de bir film vardı zaten.
0: Evet. Bunun da zaten sözlerini Murat Sağlam yazmıştı. Şarkıyla da bir bütündü. Çıtır Kızlar'ını da aynı şekilde Murat Sağlam yazmıştı. O günü çok iyi hatırlıyorum. Yonca bunu bizi teklif ettiği vakit evine çağırmıştı, hatırlıyor musunuz? Evinde oturuyoruz kızlar, erkekler. Zaten evinde provalar alıyorduk. Tabii proje devam ediyor ama ne yapalım, ne edelim, hani ne olsun, isim ne olsun, nasıl bir proje olacak. Yonca bir anda şöyle yaptı. Kızlar dedi, siz böyle ayrılın dedi. Erkekler size böyle ayrılın dedi. Kızlara döndü. Bundan sonra sizin adınız Çıtır Kızlar. Bundan sonra sizin adınız Birkaç iyi Adam. Hayırlı olsun dedi.
1: Çok iyi vallahi.
0: Böyle bir dokunuş yapmıştı.
1: Ya zaten Türk popuna özellikle yaptığı dokunuşlarla bir çığır açan
2: bir akımın başlangıcıdır Yonca Evcimik'i. Bunu da kabul etmek lazım.
1: O da bize, o da konuk olmuştu.
3: Yani nasıl yapacağız? Yani biz de o zamana kadar evet vokal yapıyorduk Yonca'nın bazı parçalarını ama hani böyle bir birlikte bir şarkı söylemişliğimiz yoktu. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yonca dedi ki bu ciddi bir proje. Yapıyorsanız da hakkını vereceksiniz dedi. Ve biz o dönem bayağı şan derslerine başladık. Solfej derslerine başladık. Bir sene boyunca eğitim aldık. Ses eğitimi aldık.
0: Sonra biz konservatuara girdik Murat'la. Mimar Sinan Üniversitesi konservatuarına girdik, sahne sanatlarına.
4: Ben zaten şeyde okuyordum. Sağ olsun Faruk ikna etti beni bir gösteriden sonra.
0: Ona da ben soktum. Dün sen konservatuara girdik.
4: Öyle
1: mi?
4: Doğru.
1: Tabii.
4: Ya ben eski milli karateciyim.
3: Aa, çok iyi.
4: Evet, evet.
2: Fizik bir şey yok beni... ama zaten.
4: Yok, yok. Hala bir şey. Faruk bir gün beni Pina Bağış'ın bir gösterisine götürdü. AKM'de.
0: Dünya üzerinde bir dans tiyatrosu kampanyası
4: Berlin'de
0: kurulmuş bir kampanyadır.
4: Evet, Murat nasıl dedi? Dedim ki benim acilen senin bölümüne girmem lazım.
1: Öyle başladı yani.
4: Evet, evet. Ve çok enteresan. Öylesine girdim sınava. Yüzlerce hatta binlerce kişi katıldı. Böyle balerinler, baletler falan böyle hepsi ukala ukala atatılıyor falan. Dört kişi aldılar, beni aldılar.
1: Demek ki varmış sizde.
4: Ama
0: Murat zaten çok yetenekliydi.
4: O konuda
0: çok yetenekliydin ki yani. Yeteneğinin mükafatını aldın. Konservatuara girmekte torpil yok çünkü.
4: Evet, evet.
1: Tabii yapılmaz
0: yani, değil mi? Mümkün değil. Evet, sanatta zaten torpil olmaz. O çok yetenekli olduğu için kazanmışsın sınavı.
4: Cansın. Ön lisansı alıp tekrar spor akademisine dönüp orayı bitirdim.
1: Öyle mi? Orayı bitirdiniz.
2: Biz bayağı meslektaş çıktık.
1: Evet.
2: Şey oldu ya.
1: Şimdi milli takımımız Dünya Kupası'na gidecek. Biraz oraya girmek istiyorum. Ve çok uzun yıllar sonra. Aslında milli takımımızın Dünya Kupası'yla buluşması sizin buluşmanız gibi oldu. Yaklaşık 30 sene sonra. Ve çok güzel bir eser ortaya çıkardınız. Teşekkür ederiz. Şimdi onu bir dinlemek istiyoruz. VTR'imize gidelim. Sonra hikayesini sizden dinleyeceğiz. Birkaç iyi adamdan milli takım marşı sizlerle.

0: Ben bir alkış hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de ilk defa dinlemiş olduk. Hakikaten çok güzel. Enerjisi, o Dünya Kupası'na gitme hissi. Bugün 19 Mayıs'ta dinlemek çok güzel. Bence danslarınız yine her zaman olduğu gibi çok iyi. Emeğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Milli
1: ederiz.
0: Milli İstiklal Marşı'na aslında gönderme var, alıntı var içinden. Batı sesleri var bence. Kuzey'den yine alıntılar var. Müthiş bir sentez olmuş.
1: Müzik evrensel zaten. Hı-hı. Hani biz ilk yola çıkarken bir kere kesinlikle milli duygularımızı, vatan aşkımızı ve o heyecanımızı yansıtmak için bir araya geldik. Hı-hı. Ve stüdyoda herkes o kadar güzel heyecanla sözleri yazdı ki hepimiz. O yazıyor, ben yazıyorum.
0: Hep
1: Hakan
0: birlikte
1: yazıyor,
0: çıktı
1: hep
0: değil mi?
2: Her şeyi beraber.
0: Yani, beste,
1: söz beste de, besteyi de aynı şekilde. Aranje durumuna geldiğimiz vakit Taner Çalık aranjörümüz. Benim hep Türk tınıları olsun, hani mutlaka Türk evet. enstrümanları olsun hissiyatım vardı. O kadar çok enstrüman denedik ki. Bağlamayı denedik, klarneti denedik, kanunu denedik. En son mesela tulum, altına
0: evet,
1: kemençe. Ve o tulum öyle bir çalındı ki biraz gayda gibi duyuluyor.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: müziğin evet. müthiş bir evrenselliği çıktı aslında ortaya.
0: Gerçekten çok.
2: Tabii ki, milletimizin evrenselliği.
1: Evet, yani milletimizin şöyle, yani evrenselliği.
2: Birçok kültürü içinde evet. barındıran, göçüp gelen çok öyle. Büyük bir kırılmalarla tekrardan külünden doğan bir toplumuz, milletiz.
1: Evet.
2: Bu marş da bence öyle olmuş. Bence yani bütün de. Kültürlere biz deriz ki hep beraberiz. Ne evet. olursan ol gel.
3: Aynen, birleştirici, birleştirici bir duygu.
2: Güzel bir hibrit olmuş.
4: Bunu
2: yani.
4: Çok iyi özetledin ya.
2: Gerçekten,
4: gerçekten ha, çok iyi özetledin.
2: Bunu kullanalım ne olursun.
4: Yani bunu ben cümleye dökememiştim ama hissettiğimiz ve hissettirmek vallahi istediğimiz buydu ya.
2: Ben çok yıllardır kullanırım bunu. Çok benim için şereftir yani.
4: İnanılmaz iyi valla, süper.
0: Ağzına sağlık hocam. Buyurun.
3: Diyeceğimi unuttum.
2: Ve
3: her ülkenin kendine has bir enstrümanı vardır biliyorsunuz bütün dünyada. Ama bizim vatanımızda, bakın ülke demiyorum, bizim vatanımızda yok yok.
0: Evet hepsi. Evet. Bölgeden bölgeye.
3: Evet. Yani Edirne'den Kars'a, Hatay'a gidin, ya İzmir'e kadar gidin, çalınmayan hiçbir şey yok neredeyse farklı olan.
1: Şimdi
3: yani
1: biz
3: bunların
1: aslında
3: birleşimi o yüzden çok,
4: çok zengin bir mozaiğe sahibiz.
1: Evet. Pop müzikte yapılan ritimler ve tınılar ve duygular aslında birbirlerine çok yakın durumlar. Rap müziğin şu an pop müziğe tokat atmasının sebebi de bu. Ritimlerin ve duyguların değişmesi,
2: vurucu.
1: Evet, ritimlerin ve duyguların değişmesi müziği evrenselleştiriyor, büyütüyor. Bu da bir tarz. Trap olmasındaki sebep buydu. Çünkü buna büyük bir enerji gerekiyordu.
0: Doğru.
1: Çünkü yıllardır içimizde en çok rap müziğine beatboxları yapan Murat Aytunç. Ben mesela daha çok pop tınılarını severim. Evet. O yüzden yaptığım besteler biraz daha klasik poptur. Hakan daha rock sever. Şimdi onları bütünleştirdiğimiz vakit aslında bunun trap olmasının sebebi buradaki iki tane güzel enerjiden gelmesi.
0: Çok iyi. Doğru.
1: Normal bir dört dörtlük bir pop müzik de olabilirdi. Biraz değişik.
0: Ama bu kadar faydalanılamazdı bu kadar.
1: Ben biraz bir şeyler
2: yaptık,
1: öğrendim.
2: Yaptık
1: ya.
2: Mı yaptık derdiniz. İzlettirirdiniz. Sponsorlar, miponsorlar, herkes destek giderdi. Burada ciddi bir altyapı. Gerçekten çalışmalı.
1: Şöyle bir şey. Ben bir şey öğrenmek istedim çocuklardan 30 yıl sonra Semih Hocam. 30 yıl sonra çocuklar beni müzik ve bu projede nasıl beslerler diye. Onlardan çıkan bir üründür aslında bu. Tabii ki ben de cilaladım, tabii ki ben de destek oldum. Benim de çok emeğim var sözde, müzikte ama onların ruhunun yansımasını istedim. Özellikle trap. Özellikle bu enerji ve sek. Yoksa başka tarzda bir şarkı da olabilirdi. Bizim gönlümüzden bu çıktı.
0: Çok güzel olmuş.
1: Teşekkür
0: ederiz. Elinize sağlık. Emeğinize. İnşallah diyelim.
1: İnşallah.
0: Milli takımımız Dünya Kupası'nda final
1: İnşallah.
0: Yolculuğunda.
1: İnşallah.
0: En azından.
1: İnşallah.
0: Taksim Meydanı'na gidiyoruz.
3: Ağzım bal yazıyoruz. Hele milli takım böyle ben biraz sezgileri güçlü olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlara hep onu söylüyorum. Ya diyorum Arda şu an dinliyor onu böyle soyunma odasında arkadaşlarıyla beraber. Bunu hayal ediyorum. Hakikaten gerçekleşirse ne mutlu bize.
0: Bu arada,
3: bir parça enerji evet, verebilirsek.
0: Bu tarz marşlarda tabii bu marşların kaderini belirleyen şey de biraz turnuvalardır. Yani olur da milli takımımız gerçekten başarılı olursa ve bu marşta kullanılırsa artık önümüzdeki 20-30 sene götürür diye düşünüyorum.
1: Bizim hiç öyle bir iddiamız yok. Biz hediye yaptık.
0: İddiadan dolayı değil ama hediye de olsa.
1: Gönlümüzce bir hediye verdik. Umarım dediğin gibi olur.
0: Dediğim gibi.
2: Yolu da, turnuvanın da yolu güzel olursa olsun. Marş için de yani
1: turnuvanın yolu
0: açık olsun. Açık olsun.
1: Şarkı evet. Olmasa da olur. Evet. Turnuvanın yolu açık olsun. Evet.
4: Biz Türkiye milli takımımız için hissettiklerimizi aslında bir araya çok getirip sunmak istedik. Bizim hissettiğimiz o enerjiyi inşallah onlara da ulaştırırız. Ve gerçekten şu turnuvada çok iyi sonuçlar elde edelim de coşalım hep beraber.
3: Çok çok genç çocuklar. Çok. Müthişler, acayip uyumlular, arada bir sıkıntı yok yani.
0: Son Dünya Kupası'na gittiğimizde çoğu dünyada yoktu.
3: Kızlar karate yapmazlar.
0: Evet. Şimdi çok revaçta bu arada.
3: Ya inanılmaz bir gördüm. O kadar güzel, o kadar güzel dövüşüyorlar ki böyle. Ya ben seyrederken gözlerden yaşlar akmaya başladı. Aynısı
0: katacı mıydınız yoksa
3: ben şey kata Türkiye şampiyonuyum. Aynı zamanda 75 kilo.
2: Maşallah. Belki de inşallah bir kuşak alabilirsek.
0: Ben karateye biraz eski, çok sık turnuvalarını falan takip ettim. Anlatmıştım
3: ya, eskiden şöyle bir şey vardı. Belki babalarınız falan mutlaka her mahallede vardı bir tane.
2: Karate. Tabii.
3: Bütün spor dallarında karate.
0: Lisanslı sporcu sayısı çok yüksek olan bir Türkiye'de. Evet. Tekvando da öyle. Futboldan sonra ikinci tekvando geliyor diye biliyorum mesela. Çok bilinmez bir bilgi ama. Şimdi peki sizin nasıl futbola ilginiz genel anlamda var mı?
5: Vallahi takip eder misiniz? Gidebildiğim kadar kendi takımımın maçlarına
0: hangi takım? Gidiyorum. Nasılsınız söylemek ister misiniz?
5: Tabii canım. Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe.
5: Yani Kadıköy'deki bütün maçlarına amin. Kadıköy'deki bütün maçlarına giderim. Daha gençken yakın deplasmanların da hepsine giderdim.
0: Bayağı bir bayağı deplasmanlı falan.
5: Yani o benim zamanımda işte Eskiha çıktı. Daha sonra numaralını yani o numaralında bilinenlerindendim.
0: Öyle mi?
5: Tabii. Ama son zamanlarda tabii çocuk falan olduktan sonra
0: evde.
5: Evet. Ama evde de izlerken muhakkak formamı falan giyerim çocuklarımla. Tamam, onlar da giyerler.
0: Bayağı bu bölüm şimdi
5: en son bu hafta 2-3 hafta önce şeye gittik, maça gittik çocuklarla.
0: Süper. Şimdi bu bölümü seveceksiniz siz diye tahmin ediyorum. Biraz programın içeriğini biliyor Faruk'a. Bu şarkı sana dediğimiz bir etap var. Biz çok seviyoruz. 90'lardan şarkıları seçiyoruz. Sonra acaba bu şarkıları kime armağan edebiliriz diye bir soru geliyor. Günümüz futbolundan. Oradan sözlerden bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. İki şarkımız var. Bu hafta gelsin kapağımız. Şimdi önce az önce de söylediğim gibi bir şarkı gelecek. Muhtemelen sizin de sevdiğiniz, bildiğiniz bir şarkı seçilmiştir diye tahmin ediyoruz. Eşlik ederseniz hep beraber seviniriz. Sonra da bir sorumuz gelecek. Hep beraber cevap arayacağız. Gelsin bakalım birinci şarkımız.
6: Giriyorduk kızlara birkaç iyi adam. Uçacaktık yıldızlara birkaç iyi adam. Gidiyorduk kızlara birkaç iyi adam. Uçacaktık yıldızlara.
2: İyi ki varsınız. Çok iyi ki
0: varsınız. Şimdi hemen soruya geçeceğim ama birer cümle. Bu şarkıyı duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Bu sefer buradan başlayacağız.
1: Tabii.
2: Sen hep bu sefer buradan başlayacaksın.
1: Oradan top bana geliyor.
0: Ama oradan da pas oraya gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ne hissediyorsunuz duyunca?
3: Anlatılamaz o duygu, değişik bir şey ya. Bizim için ilk çocuk gibi.
0: İlk çocuk gibi. Evet, güzel. Evet, güzel. Siz?
5: Ben çok mutlu oluyorum. O 90'lar aklıma geliyor. O insanların cıvıl cıvıl bakışları, sevgisi. Bu özellikle köprüdeki ve Bağdat Caddesi'ndeki anlarımız. O zaman Habitat modaydı. Bunlar yani böyle Habitat gibi takılıyorduk biz orada. Şimdi Bağdat Caddesi'nde böyle tipler sokağa.
3: Arabanın önüne çıkıyoruz.
5: Habitat is very nice.
3: Köprünün üstündeyiz.
2: Muhteşem. Sanmıyorduk yani.
5: Ya ben şurada...
0: Ve o zamanlar hiç yapılmayan şeyler vardı ya, değil mi?
5: Evet, o zaman... Ben
2: herkes rengarenk
1: biz bu hareketi hala yapıyoruz yalnız bu arada.
0: Öyle zannetsinler kimse ne yapıyorsunuz demesin diye. Siz nasıl yorumlarsınız? Ne hissediyorsunuz?
4: Hissettiğim şey o hatıralarım ve dostlarım tabii ki. Yani bunca sene içerisinde çok insan biriktirdik. Çok anı, çok güzel hatıralarımız oldu. Ben daha çok yani gençliğimi hatırlıyorum desem herhalde yanlış olmaz.
3: Sen hala
0: gençliğiniz.
1: İyi insanların işte bir araya gelmesi böyle bir şey. Güzel bir aile başlangıcı, ikinci bir aile. Evet. Müziğe ilk adım atmak, profesyonel olarak kendimi geliştirmeye başlamak, o heyecan, o keyif tarif edilemez. Benim için hayatta aldığım en büyük ödüllerden bir tanesi, hatta ilki. Sonra çünkü benim solo kariyerim başladı.
0: Doğru.
1: Benim hayatta aldığım en büyük ödül bu.
0: Daha yani imza gibi
2: bu
0: bir şey.
2: Bu jip ne oldu hocam?
1: O Sinan Çetin'in jipiydi. Zaten bozuktu.
4: Gerçekten bozuk değildi çocuklar.
3: Evet, evet burada bozuk.
2: Siz mi bozdunuz? Ayağı falan kalkarken
4: çıkıyor. Yok yok. Durduğumuz noktada gerçekten
2: bozuldu.
4: Stop etti ve çalışmadım.
5: Lastik filan patladı.
0: Lastik filan patladı.
3: Dışarıda çektiğimiz her şey improvize diyelim. Yani tamamen, hiç böyle düşünülen bir şey yok.
1: Araba kaldı. Sinan Çetin Ahmet'ti değil mi çeken?
2: Evet,
1: Ahmet dedi ki itin dedi itin. Bir yandan çekiyorlar biz arabayı. Şimdi arabanın önüne gelin dans edin. Biz ne yaptığımız ve ne değerlerse onu yapıyoruz.
3: Ben bir de Beşiktaş Çarşı'dan geçiyoruz.
1: Yani Bağdat Caddesi
3: bu arada. İlk başta Taksim'den iniyoruz o şeyden. Gümüşsun'da mıydı ya?
1: Evet, Cihangir.
3: Cihangir'de. Oradan Beşiktaş'a indik. Ben Beşiktaş doğma büyümeyim. Kırmızı kırmızıyım falan. Her şey güzel abi. Çekim de yapılıyor. Ben arabanın böyle altına soktum kafayı ki hani bir Beşiktaş'ın yerine kadar bir görünmeyeyim. Çünkü ne olacağını da bilmiyoruz.
2: Peki son şey oldu mu hiç şimdi bu? Böyle bir klip çekmek o dönem gene kolay değil. Evet sıcak bir dönemmiş ama hani çok da alışkın değil vatandaş. Hani bu arkadaş ne yapıyorsunuz, iyi misiniz, bir sıkıntınız mı var falan. Oldu mu böyle bir şey? Hani olur ya o dönem bir tepki oldu mu? Pozitif anlamda da yani ne yapıyorsunuz arkadaşlar
5: ya
2: siz?
5: Tepki her zaman çok fazlaydı. Yani bizim için çok yani ağza alınmayacak kelimeler kullanıyorlar.
0: Hemen bir virgül koyayım. Evet. Böldüm kusura bakmayın ama sen demin duymadın. İngilizce konuşuyordum hani Türk olduğumuzu anlayıp gelmesine.
5: Bağdat Caddesi'nde evet yani bayağı habitat takıldık biz orada yani. O dönem öyle bir şey modaydı. Evet. Hani Türkçe falan konuşmayalım çünkü sokaktayız ne olacak ne belli olmaz yani. Dediğim gibi biz çok zorlandık o dönemde. Evet. Ama
0: birkaç iyi adam iki
2: çok
5: da eğlendik evet.
0: Falan öyle bir şey olur. Gelecekte bizi bekler mi pek? Artık bu milli takıma yapılan marşla beraber yeni projelerde olur mu acaba siz? Var mı öyle bir düşünce?
1: Ben çok isterim aslında ya. Ama tamamen çünkü ben zaten solo olarak kariyerime devam ediyorum.
0: Evet.
1: Çocuklar eğer isterlerse ve doğru zamanda doğru bir şarkı olursa neden olmasın? Çok onur duyarım tekrar onlarla beraber.
0: İnşallah.
1: Sıfır bir şarkı
3: çok,
1: yapmak.
3: Çok bir şeyi planladığımız zaman biz 30 senedir planlıyoruz. Hadi diyoruz ki hadi gel şimdi şunu yapalım. Faruk geliyor ya böyle bir şey aklıma geldi. Hadi yani biz müzikal falan da yapalım dedik. Ama bir türlü denk getiremedik. Bir şeyi planlamadığın zaman yürüyor gidiyor.
0: Doğru evet.
3: Çok enteresan bir şey.
1: Şimdi şöyle bir şey daha
3: yarın,
1: söyleyeyim.
3: Öbür gün ne olur
1: Murat
3: bilmiyorum.
1: Oyunculuk kariyeriyle alakalı çok büyük çalışmalara başladı. Çok güzel dizilerde rol alıyor. Evet, ve maşallah. Onun için yani iyi bir kariyer yapmak istiyor. Aytun zaten dans... Aslında siz anlatsanız o çocuklar. Bunu ben anlatmıyorum.
5: Benim dans okulum var. Kadıköy'de Aytun Çimentürk Dans Akademi adı altında. Burada gerçekten böyle hani Türkiye'nin en iyi dansçılarını yetiştiriyoruz. Çocuk yaştan itibaren alıyoruz. İşte Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları dansçılar yetiştiriyoruz. Nice her şeyden önemlisi evet. Birçoğunu da eğitmen olarak yetiştiriyoruz. Yani benim okuluma gelen bir çocuk sadece dans öğrenmiyor. Aynı zamanda dans öğretmeyi de öğreniyor.
0: Çok güzel.
5: Ve bunların hepsi sevgiyle yapıyor bu işi. Bu da çok önemli benim için kriterlerden bir tanesi.
0: Tebrik ederim sizi de.
5: Hepsi çok mutlular. Ben öğrencilerimi çok seviyorum.
0: Ya bir konuda birilerini yetiştirmek bence dünyanın en kıymetli işlerinden
3: biri. Bir de Aytun'un bir özelliği var. Müthiş bir şey. Başka dans okulları için bir şey söylemek istemiyorum ama ben de çok bulundum içerisinde. Ya başka yerde bir yılda, iki yılda öğrenebileceği şeyi Aytun şöyle bir para, yani aşkla, dansı aşkla yaptığı için 3 ay içerisinde neredeyse evet. Bir eğitmen yani
0: ne kadar uzun süre ortaya. Kalırsa öğrenci bende o kadar iyi gibi değil.
5: Değil,
0: ne kadar
5: tabii, tabii.
0: Faydalı
3: belli
0: bir
3: yaşa
0: olur.
3: Bakmıyor mesela. Hatta, 60 yani. Yaş üstü dünya şampiyonu yetiştirdi.
0: Yani, nicelerine.
3: Yani çok enteresan.
0: Şimdi bir sorumuz vardı hatırlayacaksınız. Tekrar şarkı birkaç iyi adam. Gelsin bakalım neymiş, biraz futbol diyeceğiz şimdi. Bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır diye sormuşuz.
2: Çok zor.
0: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor.
1: Ya tabii ki milli takım burada şık yanlış. Milli takımı niye
0: ama
1: yazmadınız?
0: Bu siz daha yeni sezon, yani sezon bitmedi ya. O yüzden diye.
5: O zaman Fenerbahçe deriz.
4: Fenerbahçe deriz abi.
0: Hocam.
2: Şöyle yani
0: biraz
2: biz burada biraz...
0: Yardımın lazım.
2: Tamam şöyle performansa göre değerlendiriyoruz. Evet. Yoksa hepsi birkaç iyi adam.
0: Evet.
2: Burada bir tanesini bulmak lazım. Performansa bakınca o zaman şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ben de bilmiyorum cevabı. Şarkının çağrıştırdığı mevzu birkaç iyi adam, işler yolunda, işte uçuyoruz, mutluyuz. O zaman burada
0: Galatasaray
2: ön plana çıkıyor. Yani çünkü 3 sene üst üste şampiyonluktan sonra dördüncü de geldi. Yani şarkının bana hissettirdiği, ben de bir Joker gibi oldum.
0: Joker gibi oldu hocam. Sizce Galatasaray.
2: Yoksa yani Fenerbahçeli'ye Fenerbahçeli. Ona itiraz yok ama
1: doğrusu doğru. Bizde...
0: Evet. Faruk abi dedi ki milli takım olsaydı milli takım
1: olması lazımdı. Çünkü ben milli takım derdim.
0: Ama onun bir de marşı var ya yeni. O yüzden bunu ayırdık.
1: Hepsi çok iyi çocuklar ya. İyi adamlar. Evet, i̇yi çocuklar. O yüzden bu şarkıya bence milli takım.
0: Tamam.
1: Şıkkı olmalıydı. Özel şık ama Semih Hocam da burada çok mantıklı bir açıklama yaptı şimdi. Ters
2: sayesinde.
1: Bakıyor.
2: Yok, sayesinde.
0: Ters bakıyor.
1: Galatasaray diyelim mi?
5: Diyelim.
0: Grup olarak Galatasaray.
2: Trabzon diyeceksiniz.
3: Yok.
0: Gelsin cevap.
2: Evet. Bravo. Tebrikler. Kimi alkışlıyoruz? Birbirimizi alkışlıyoruz.
0: Faruk A dedi Galatasaray'da herhalde önce.
2: En başta söyledi.
0: En başta söyledi. Milli takımda olsaydı o da olurdu.
1: Evet, onu
0: da söyleyebiliriz.
3: Onlar çok büyük bir başarıdalar şu anda.
0: İnşallah Dünya Kupası'da da öyle olacak. İkinci bir şarkımız daha var. Yine bakalım ne gelecek bize.
6: Kimleri satmışım senin uğruna ya. Küçücük öpücük benden sana al. Öpücük gülücük yolla bana. Küçücük öpücük benden sana al. Öpücük gülücük yolla bana.
1: Tonla kadar çizmiş ya.
0: Sana
1: öpücük. Murat aslında burada sizleri sen söylüyorsun.
3: Sizleri ben
1: söylüyorum. Söylesene hocam. Beni bıraktın yalnız
3: bilmiyorum,
1: başıma.
3: Bilmiyorum artık yaş itibariyle pesleştim.
2: Gerçekten daha ince değil miymiş ya? Bana böyle geliyor yani.
3: Bunu kullanabiliyorduk o zaman.
1: Şey gibi.
3: Gene kullanabilir miyiz bilmiyorum.
1: Şimdi ses biliyorsunuz bir kas arkadaşlar. Kasını ne kadar çok geliştirirseniz çok o kadar çok performansınızı ilerletebilirsiniz. Eğer o kas çalışmazsa haliyle kaslar tabii, küçülüyor.
2: Nefese de beraber.
1: O dönemde biraz daha hani çok gençtik tabii ki. Haliyle ses daha böyle oturmamıştı. Yeni yeni eğitmeye başlıyorduk o kası.
2: Çok enteresan bir yolculukmuş.
1: Evet yani. O yüzden böyle bayağı tiz tonda okuyabilmişiz.
2: Ya şimdi bunu dinleyip böyle görünce sizin ses yolculuğuna da tanışık etmiş oluyoruz.
3: Yok yani. Gene öyle okuruz.
2: Bakın, tabii
3: size de çıkarız.
1: Yani bizi çalışmadığımız yerden yakarsınız Semih Hoca. Yiyemezler.
0: Öpücük alırım akıllarını. Bir de bir tanem vardı değil mi? Ama öpücük yani birkaç iyi adamdan sonra en öne çıkan öpücük.
1: Alırım akıllarını.
0: Alırım akıllarını.
5: Aslında onu hangi takıma yapardı? Alırım akıllarını olsaydı. Farklı bir takım
2: onun kararını siz de verin. Üstadlar sizsiniz.
3: Burada sen dersin şimdi herkesin aklını aldı Galatasaray diyeceksin. Diyeceksin.
2: Vallahi bir şey de Fenerbahçe de diyelim.
0: Ben milli takım.
2: Taraftarının aklını aldı artık.
1: Çocuklar gaza geldiğin öpücük riskli bir kelime. Semih hocamız cevaplasın.
2: Evet.
0: Öpücük mü? Bakalım, gelsin bakalım.
3: Hayır alırım akıllarını deyince.
2: O alırım akıllarını Fenerbahçe de olabilir.
0: Hangi teknik direktörü çağrıştırmaktadır demişiz. Fatih Terim, Şenol Güneş, Tedesco, Mustafa Denizli. Şimdi sözlerini kulak verelim.
2: Nasıl verelim?
5: Tedesco.
0: Öyle mi?
5: Tabii.
2: Öyle mi?
5: Evet. Başkası olamaz.
2: Ne,
0: net cevap geldi hocam.
2: Yani.
0: Sence?
2: Bilmiyorum. Öpücük mü öpücük diyor abi.
0: Sadece öpücük demiyorum.
2: Tamam hocam. Ama beni ilgilendiren öpücük tarafı.
0: Sadece öpücük değil şarkının
2: ben genel şeyi Tedesco. Ben üstadıma bırakıyorum. Çok net girdi. Demek ki...
0: Senin bir fikrin var mı?
2: Yok ben fikir
1: şimdi söyleyeyim. Bizim maneviyatımızda, adetlerimizde, geleneklerimizde büyüklerimizin elini öpme diye kutsal
2: öpmek
1: bir
2: ve sarılmak da hep
1: hareketimiz vardı. Yani. Evet. Biz toplum olarak sarılmayı, birbirimizi şapur şapur öpmeyi seven bir toplumuz. Evet. Doğru muyum arkadaşlar?
2: Yani, dur bir öpeyim falan.
1: Tabii aynen. Öpeceğim abi. Hani, o öpmediğin zaman ya niye beni öpmedi? Bir, hani aramızda bir...
2: Aramız mı bozuk?
1: Bozuk mu? Bir yanlış bir şey mi yaptım duygusu?
2: Yok abi bugün öpüşmek istemiyorum sadece gibi.
1: Evet yani hani her gün de öpüşmeyelim. Hani olmasın. Zaten bu pandemi iki çıkmış biraz öpüşmeler arttı. Öbür türlü sürekli
4: çok zorlandık ama pandemide. Ya.
0: Pandemide tokalaşmak da.
3: Yeni zamanda çok fazla öpüşme falan yok. Biz eskiler çok alışık olduğumuz için. Tabii, mesela tabii. Biriyle tanıştığımızda böyle bir şeye giriyoruz. Temas, acaba öpsek ayıp mı ettik? Ayıp mı? Öpmesek evet. Bilmem ne mi oldu? Evet.
2: Temas vardı abi. Tabii en azından bir şöyle falan yapar. Şimdi insan çekiniyor yanlış anlaşılmasın diye.
0: O zaman Tedesco cevabını alıyoruz. Bence çok net bir geldi. Bakalım. Bravo.
2: Vallahi bravo. Verdiniz mi?
0: Yok, vallahi vermedik hocam.
2: Doğru söylüyorum.
0: İşte ama dedi ben takip
2: Şantım
0: ediyorum.
2: Şantım verdi mi acaba ya? Bir yarım saat beraberlerdi ama bizim prodüktörümüz.
0: İyi bir futbol seyircisi belli ki. Evet. Sizde çok. Pek yok mu? Futbol.
3: Ya benim geçmişte vardı.
0: Siz Beşiktaş'tasınız herhalde.
3: Beşiktaş'ta doğdum büyüdüm. O zaman bizim Hindi Baba Hindiler vardı. çarşının içerisindeydik falan. Abilerimizin hepsi hatta Beşiktaş'a falan oynayan abilerimiz vardı mahallede. O zaman çok seviyorduk. 56 vardı Beşiktaş'ta. Yani oralara sağ. Gider maç yapardık. Evet. Orada da gidip işte
2: 56 sahası. Eski evet, kulüp evet, binasının orası.
3: O zamanlar çok iyiydi. Daha sonra yeğenim hasta bir Beşiktaşlı oldu. Onunla maçlara gitmeye başladık.
0: Süper.
3: Sonrasında yaklaşık bir 10-15 senedir bende ne maç var, ne bir şey var, ne bir televizyon var, hiçbir şey yok.
0: Biz biraz yaklaşmış
3: milli takımla
0: hocam. Milli maçı izleriz.
3: Evet abi milli takımla başka bir şey oldu.
4: Şimdi izleriz. Hepsini izliyoruz.
2: Keyifle siz? İzlersiniz.
4: Ben tabii lise yıllarında o zaman ben Fenerbahçeliyim. Onu da söyleyeyim. Benim 7 sülale Fenerbahçeli bu arada. Hikaye şey yani lise yıllarından o zaman az önce Aytunç'un söylediği gibi bütün maçlara gidiyorduk. Açık kapalı geceden sabahlayıp Fenerbahçe'nin dibinde
2: tabii.
4: Sabahlara kadar.
2: Kadıköy'de kalamıştı.
4: Evet. Sonrasında tabii yaş biraz ilerleyip biraz da sanatla ilgili yoğrulmaya başladıkça zaman problemi başlıyor. Ben daha çok o tarafa kaydım. O yüzden biraz böyle izleyici olarak kaldım. Ama tabii ki izliyoruz. Hala çubuklu formam durur. Ah. Asla değiştirmem. Onu giyerim, maçımızı seyrederiz.
0: Seyretme. Faruk abi bizim programa geldikten sonra biraz futbolla ilgin oldu herhalde değil mi?
2: Ne futbolla yatıp futbolla kalkıyor.
1: O hikayemi anlatmıştım size. Tekrar anlatmayayım neden.
2: Kaleci
1: dayak yedim. şöyle bir şey, milli takımın maçlarını tabii ki çok büyük keyifle takip ediyorum, izliyorum. Zaten beraber bir arada bu sene öyle yapacağız
2: of,
1: inşallah.
2: Süper ya.
1: Ama dediğim gibi çok yoğun hani ligi evet. Takip edemiyorum. Hem işte
2: o da bir konsantrasyon işi mesai dolayı. İşi. Yani. Tabii,
1: tabii. Ama bir gün size tavsiye ederim Aytunç'la beraber futbol maçı izleyin.
2: İnşallah. Hayır siz beraber izlerken biz gelelim.
1: Evet. Yok ben
2: grubu bozmayalım. Sen
1: ben onunla beraber izlemeyi çok uygun görmüyorum. Çünkü
2: çok agresif, agresyona bakmıyoruz.
3: Tamam. Evde oturuyoruz. Maç var. Fenerbahçe'nin maçı var dedi seyredeceğiz bilmem ne.
0: Ha, böyle gergin izliyorsunuz.
3: Ya yani. Yok böyle söyledi işte. Maç seyredeceğiz. İçeriye girdi odaya. Adam bir geldi böyle çoraplarına kadar. Her şey Fenerbahçe. Bayrağı oturdu. Biz böyle oturuyoruz birkaç arkadaş. Ama statta olsa bu kadar bağırmaz yani.
7: ya, eskiden çok fanatik
3: yani. Öyle böyle değil. Yani.
7: Şimdi artık. Biraz daha sen.
1: Ama ben onun oyununu seviyorum ya. Onu öyle yaşaması
2: çok güzel.
1: Yani müthiş bir
2: i̇yi
1: şey.
2: Evet, evet,
1: çok iyi hissediyor. Yani, harika bir şey.
2: Biz bir gün Aytunç'la bir maç izleyelim ya. Özel bir deneyim olsun.
0: Tabii inşallah yani. İzleriz.
2: Olursa, tabii.
0: Yani, inşallah yani, çok bir sevinirim. Hasretiniz de var şampiyonluk konusunda. Çok, onu da
7: çok büyük şey
0: bir an önce bitirirsiniz diyelim.
8: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
9: Arada kalıyor ya fark edilmiyor.
10: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hayol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Vallahi gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: FETÖR Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
17: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
18: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
19: FETÖR güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
18: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
20: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
23: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
24: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
25: Kazancım net, sigortam net.
26: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde.
3: güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
4: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
0: Şimdi sorularımız var yine. Böyle enteresan bir sorumuz var Smart Quiz bölümünde. Gelsin kapağımız. Şunu soracağız size. Gelsin soru. Ben hemen okuyacağım. Bakalım. Bir teknik direktör diyoruz. Takımını motive etmek için hangi şarkı sözünü kullanırdı sizce? A. Berbat bir gün geçirdik. Lastik falan patladı. Yağmur yağdı üstüme. Yeni gömleğim ıslandı.
2: Motivasyon diyorsun yani bu.
0: Evet. Bir teknik adam söyleyecek. B. Yanmışım sana aldanmışım. Kimleri satmışım senin uğruna. C. Düşerim yollarına, alırım kollarıma, kim çıkacak karşıma, alırım akıllarını. D. Biraz dinle, severim istersen, ben adamı yemem, görürsün denesen.
1: C şıkkı arkadaşlar.
5: Ben yani şıkkı motive... söylemeyeceğim. Ben Yılmaz abiyle Faruk sen de beraber
1: evet.
5: Aramız çok iyiydi.
6: Yılmaz abi kulakları çınlasın.
5: Çok severiz. Müthiş bir insan.
11: Ama Yılmaz Dural mı söylüyor diye bakıyoruz buna yoksa?
0: Bir teknik adam. Bir teknik motive adam. Etmek bir için bu sözlerden ama hangisi en yakın sizce?
2: Yılmaz Dural olarak da bakabilirsiniz bence.
5: Resmi koymuşsunuz.
2: Tabii hocanın da şeydir.
0: Bir teknik adam fotoğrafı.
2: Jargonu güzeldir, romantiktir.
6: Yılmaz hocam bundan hepsini söyleyebilirim.
11: Çok severim.
5: Çok severim. Çok severim. İşte onu
11: söyleyecektim. Hocamla anılarımız var ya hocam.
1: Hocamızla çok güzel anılarımız var.
5: Yılmaz hocam mı? Buradaki her şeyi söylüyor olabilir. Böyle değişik bir adamdır.
2: Hatta biz ona gönderelim Yılmaz Hoca'ya. O zaman siz içinize en sevdiğini seçin bence. Biz onu Yılmaz Hoca'ya da selam
0: İletelim,
2: olsun
0: evet.
2: gönderelim.
1: Lütfen selamlarımızı beraber iletin. C şıkkı.
0: C'de kalır. Düşerim yollarına, alırım kollarıma. Kim çıkacak karşıma, alırım.
5: Alır akıllarını. Herkes
0: olur değil mi?
2: Alır akıllarını. Mantıklı. Mantıklı yani orada bir gider de var evet. karşılıklı alırız akıllarını falan sen rahat ol. Hani ikinci yarı bitiririz bu işi gibi olabilir. Tam aslında gerçekten Yılmaz Hoca'nın jargonu.
0: Evet. Evet. Bakalım evet. ekibimiz hangisine uygun görmüş.
2: Tabii ki de doğru cevap. Bravo. Çok teşekkürler. Şantım var ya prodüktörümüz Şantakçı selam olsun kesin cevapları verdi size.
1: Yok, vallahi yok. Yoran attı dün gece.
5: Hayır ben şey olarak düşünüyorum. Acaba
1: şaka şaka
5: şöyle mi
1: bir şey yapmadı tabii ki.
5: Bizim hangi şıkkı söylüyorsak ona mı bir çentik atılıyor?
2: O da değil mi? Bak, olabilir öyle şey. Yok zannetmiyorum yapmazlar.
5: Bize bile yapmasın ya. Aferin ne bildiler bu adamlar.
0: Şimdi bu omu bumular var biliyorsunuz. Sizle daha önce yapmış mıydık? Hatırlamıyorum.
1: Hatırlamıyorum.
0: İki seçenek sunacağız size. Hangisini tercih edersiniz diye. Buradan itibaren başlayarak cevap alalım sizden. Bazı kıyaslama, karşılaştırma soruları hazırlamış arkadaşlarımız. İlk sorumuz şu. Walkman mi, Spotify mı?
5: Abi ben Walkman diyorum.
11: Spotify.
1: Aa.
2: Oo çok enteresan.
0: Sonuç Spotify
2: ben geldi hocam.
1: Çünkü Walkman'le pili bitiyordu. Bir şey oluyordu. Cızırtı yapıyordu. Bir de artık
0: ya
1: hani...
0: burada nostaljik bir duygusallık yapmayacağım. Şimdi Spotify şöyle... daha iyi diyorsunuz.
6: Evet. Çünkü müzik devam etmeli. Kesilmesin müziğimiz.
1: O anlamda
11: şarj değil. Olarak değil de sınırsız. İstediğin her şeyi dinleyebiliyorsun. Çok ama güzel. Walkman'de yok bir tane kaset ya da işte...
2: Biz Walkman'den devam edelim.
5: O kasetin böyle şeyleri dağılsın, alalım kalemle, çevirelim, ama tekrar onu... geri yerine koyalım. Çok
11: Walkman'in
5: güzel.
11: Walkman'in USB'lisi de çıktı sonrasında.
5: Bilmiyorum. Valla bunu görünce mutlu oluyorum. Walkman.
11: Okay.
0: Walkman geldi. Peki kaset sarmak mı, playlist oluşturmak mı? CD'de ya da işte Spotify'da yine. Buradan.
5: İşte onu söyledim ya, kaset sarmak çok yine. Güzel bir şey ya.
0: Yine playlistten.
11: Playlistten.
2: Playlistten.
1: Playlist, Spotify. Isterim
0: yani. Kaset sarmak. Onun
1: hissi duygusu
5: çok güzel. Ya mücadele. O şarkıyı dinlemek için mücadele ediyorsun. Acayip güzel bir şey.
0: Peki klip izlemek için televizyon başında beklemek mi yoksa YouTube'a girip hemen ulaşmak mı?
5: Ben mümkün olduğu kadar televizyon seyretmiyorum zaten. YouTube'da hemen ulaşmak.
6: Ben televizyon başında bekleme. O heyecanı istiyorum ya. Yani. Evet, o heyecanı unutmak istemiyorum. Yani
0: ben gerçekten de onu severim mesela. Arabaya bindiğimde yani hala ben hep çok nadiren bağlayıp da hani şunu dinleyeyim diyorum. Çünkü radyoda o ummadığınız bir şarkı çıkıyor ya, o daha aynen güzel hissettiriyor aynen insanı
6: öyle
0: bence.
6: Aynen öyle.
0: Hiç aklıma gelmeyecek bir şarkı çıkıyor mesela yolda giderken. Aa diyorum böyle bir şarkı vardı. Siz?
1: Televizyon başına geçip YouTube'u açıp ilk defa klibimin yayınlandığı anı izlemek.
0: Aa, çok benim öyle bir şansım yok ama.
2: Çok keyifli. Olmadı. Bizim klibimiz yani, olmadığı için.
1: Mesela o heyecanı ama programımız öyle yapıyoruz. Çünkü hani şimdi ilk defa diye anons ediyoruz. Evet. Eskiden evet müzik kanallarında ilk defa deyip karşısına geçerdik. Ama şimdi YouTube'da da aynı şekilde var. Yine televizyondan.
0: Doğru.
1: İlk defa saat 13'te.
0: YouTube'u televizyona bağlı.
1: Evet.
0: Sonra.
5: Mantıklı. Mantıklı çok.
0: Peki dergiden poster kesmek mi, Instagram'dan stalk yapmak mı? Şimdi daha gençliğinize gidin burada.
5: Ben birazcık teknolojik özürlüyüm. Yani telefon benim için sadece arama.
2: Çok iyi.
5: Mesaj da yazmayı çok fazla sevmiyorum. Birisi mesaj yazdığı zaman hemen arıyorum. İnsanlar da telefon açmayı sevmiyorlar. Yani arıyorum, açmazsa açmasın. Ama biz bu dörtlü mesajlaşıyoruz.
2: Öyle her türlü. Berke de sevmiyor. Hiç açmaz telefonu.
0: Ya hocam abartıyorsun biraz.
2: Hiç açmaz telefonlarını.
5: Çok girdim. Sorun neydi? Eyvallah. Soru neydi?
2: Soruyu unuttum.
0: Dergiden poster kesmek mi? Beğendiğiniz gençken, sevdiğiniz küçükken biri. Yoksa şimdi Instagram'ından stalk yapmak mı?
5: Yok, dergiden gene keseyim. Yani.
11: O dergiden dergi, ben de tercih.
6: Aynen, ben de öyle.
1: Dergiler çıkıyor mu artık?
0: Yani. O mesaj... Dergi, hangi dönem dergi, daha iyi gibi?
6: Hemen şimdi bir şey söyleyeyim mi? Sen tamam, söyle, devam et, devam et, devam et. Çünkü şey, benim kızım 23 yaşında, 22 yaşında ve hala bir şeyler alıp defterlerine yapıştırıp süslüyor.
2: Demek ki...
6: Bu hala devam ediyor. Yani o duygu çok keyifli.
0: Ya yine gerçek, duygu farklı olan.
6: Duygu, gerçek, evet. Gerçek. Duygu. O duygu. Duygu. Evet, evet. Faruk'cum sözümü kestim ya.
1: Duygu olarak çok güzel. Estağfurullah Hakan. Duygu olarak çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama dediğin gibi Murat'ı teknoloji takip etmeyi... seviyorum, bazen beceremesem de keyif vermeye başladı. Bir şeyler alıştırılıyoruz muhakkak, galiba. Ama hala çocuklar her gazetede çıkan haberimi kesen bir karakterim.
2: Aa, çok güzel.
1: Yani geçen ya. olaylar single'ımda bile Tuğçe ile çıkan bütün gazete haberlerini kesmiş ve
0: bizim program da çıkmıştı.
1: Evet, belki hepsi var. Süper. Yani isterseniz satabilirim.
0: Teşekkür
1: yani,
0: ederim.
1: Yani onlar benim için
2: var abi.
1: Ben çünkü eminim.
11: Hala var hepsi.
1: Ya o çok kıymetli bence. Doğru. Hala toplamayı alıştırmışım kendimi. Seviyorum.
2: O zaman hazır konu gelmişken minik bir reklam yapayım. Çok kıymetli bir reklam. Bu gazeteden kuponlarımız olurdu.
0: Doğru, evet,
2: toplayarak tabii, işte doğru, tabaklar evet, alınırdı. Evet, o lağcı evet, hatırlar mısınız? Evet, lağcı evet, sesler evet, vardı. Evet. Ben satıyorum dermişim. Yok. Milliyet gazetesi Türk Milli Takımı özel bir poster hazırlıyor. Harika. Eskiyi de biraz yad etmek adına harika, 2002 ruhunu, hı hı, önceki Dünya Kupası ruhunu yad etmek adına 5 kupon olmasına 5 kupona poster veriyor. Orada tabii amaç o 5 kupon hikayesi o dönemleri biraz daha
1: yaşatmak,
2: o hissiyatı yaşatmak. Yani, çok keyifli. Aklıma geldi söyleyeyim dedim. Tüm Milliyet ekibine, direktörlere de teşekkür ederim
0: Milliyet ailesine ve o dönemi tekrar yaşamak isteyenler Milliyet'ten 5 kuponla milli takım posterine ulaşsınlar diyelim. Evde çok güzel saklanacak. Uzun yıllar tekrar unutulmayacak. Eskiye götüren bir hediye armağan olacaktır. Diyelim, devam ediyorum. Sokakta futbol oynamak mı, konsol oyunu mu?
5: Sokakta futbol oynamak.
11: Evet, sokakta.
6: Sokakta futbol oynamak.
1: Sokakta futbol.
0: Ya da sokak tabii, oyunu, neyse. Sokak. Kart, dokuz yani, taş dersiniz. Misket
1: onlar
0: dersiniz,
1: müthiş zamanlar.
6: Saklanmaç, yani, yakar top.
1: Körebe.
0: Orijinalinde kaldınız burada. Peki, evet şimdi aslında çok tartışmalı bir şey bu hocam. Bilet kuyruğuna girmek mi, online bilet mi? Çünkü biliyorsunuz şimdi bu online biletlerde sürekli internetin başında insanlar işte kavgalar çıkıyor birbirleriyle, aldın alamadın falan. Hangisi sizce?
5: Hiç öyle şey zor da bir şey değil. Teknolojiyi kullanmadığım için yeğenime söyleyip ablama söyleyip online'dan bileti almak. Hiçbir şey
0: konuşmuyoruz. Online
6: değil mi? Evet.
1: Ben online değil, ben senelerce bütün tiyatroların kuyruklarına girip kağıtlı saatlerce elinde, bekleyip istediğim oyunlara bilet almış bir insanım. O biletler de duruyor bu arada. Bende acayip bir arşiv var aslında.
0: Ben bugün sizin evinize ya. Gelip biz aslında buyurun, orada bir çekim yapalım.
2: Valla ya. Ne kadar ne güzel olur ya.
1: Onur duyarım. Ben sıraya girip o keyfi yaşamak isterim.
0: Evet doğru. Ben bu yüzden isterim. Zaten bu soruyu. Sen hocam?
2: Ya benim şöyle eski büyük bir market zinciri vardı. Şimdi ismini vermeyeyim. Kapandı gerçekten. Verebilir miyiz?
11: Onur.
2: Neyse. Şeyde Beşiktaş'ta o market zincirinin önünde bilet organizasyonu vardı. Ben maçlara gitmek için oradan gidip, belirli yerler, noktalar vardı, oradan gidip alıyordunuz. Daha bu benim söylediğim 2000'lerin başı, ortası. Keyif veriyordu. Ben sabahtan 10'da 11'de falan gidiyorduk ki evet,
5: takım akşamki maçı bulalım diye. Hayatım boyunca devamlı sıralarda beklemek değil, toplayınca değil. Evet.
0: Ben de okula gitmemiştim, onu hatırlıyorum. Bir maça bilet
2: aldım. Aynısını yaşadım, evet.
0: Saat 10'da çıkıyordu, işte 7'den gittik ki aman hani bitmesin diye. Bu da böyle bir anımız. Mektup yazmak mı, WhatsApp mı?
5: Mektup yazmak çok organik de ne yapacağım, ne edeceğim, kime yollayacağım, okuyacak mı hiç olmuyor. WhatsApp'tan at gitsin.
0: Değil mi? Çok daha pratik artık. Evet. Cem Yılmaz'ın vardı ya hocam, bir yangın çıktı. İşte mektup gidecek de nereye gidecek mesela. Siz?
1: Ya çok enteresan, bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim yakın bir arkadaşım şu an bir ceza için içeride ama kısa bir süre sonra çıkacak. Bana mektup yazar mısın dedi.
5: Organik
1: yani evet, ablasıyla haber yolladı. Faruk'a söyler misin? Bana mektup yazsın, ihtiyacım var. Eskiden ben çok yazardım. Mektupta yazardım, kartta yazardım. Özel günleri unutmazdım. Kağıdı kalemi elime aldım.
2: Kaldınız.
1: Mektup yazmayı unutmuşum. İlk satırı yazdım ve bekledim. Ya ne yazabilirim? Yani o kadar başka bir dünyaya tabii geçmişiz evet. Ki.
0: Hiç bilmeyen var, hiç tanımayan var.
1: Ben yani. Unutmuşum. Yani yazı yazmayı değil, mektup nasıl yazılırı unutmuşum. Yazdım, hani çocuğun gönlü olsun, yolladım da bana cevap yazdı. O da yazamamış. Yani o kadar küçük ki. Yani bunu unutmuşuz.
0: Doğru.
1: Denedim ve çok kısa bir süre önce denedim bunu, deneyimledim. Tabii ki haliyle mektup yazmak değil, diğeri. Maalesef WhatsApp.
0: Peki... Ankesörlü telefonu, görüntülü arama mı?
5: Ben şu görüntülü aramayı hiç sevmiyorum.
2: Ben nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ben eşim falan da biliyorsan nedense böyle bir sürekli falan filan hiç sevmiyorum abi.
0: Ben de görüntülü telefon konuşması hiç beni cezbeden bir şey.
5: Ama gidip de ankesörlü değil normal telefonla arasak hani böyle sabit.
0: Sesli görüşme yani.
1: Ya ankesörlü çok keyifliydi. Jeton gitmez, biter vururduk, ederdik. Çubukla bir şeyler yapardık.
5: Ya benim... Bir akrabam, şimdi çok parası da yok, üniversiteyi burada okumaya çalışıyor, İstanbul'a gelmişti. Yurt dışına gitmek istiyordu, orada yüksek yapacak. Şimdiki gibi değil tabii ki. Tanıdıklarla falan konuşmak istiyor. Giderdim ben de, çok küçüktüm, çocuktum Beşiktaş'ta. Abi jetona, misine bağlardı.
2: Çok kup çıkartmadı.
5: Evet, evet. Atardı, dururdu böyle, balık geliyormuş gibi. Oldu derdi, çak çekerdi, bir daha bırakırdı aşağıya. Böylece bir 15 dakika falan konuşurdu. Ya bir dakika,
0: bir jetonla
5: konuşurdu.
0: Zekice.
5: Ya çok, çok.
6: Sonra peçete battı.
5: Onunla.
0: Peki, radyo mu podcast mi demişiz son?
11: Radyo ya.
6: Radyo.
1: Tabii ki radyo ve radyocular. Kesinlikle.
0: Özellikle radyo D'den
2: başkasını.
1: Radyo D'den başkasını zaten dinlemiyorum.
0: Bütün radyolarımız.
1: Şimdi olmaz, ben bunu söylemem lazım.
2: Sessizim
1: değil. Bütün radyoları söylüyorum. Evet. Ama radyo D'de tabii ki ayrı çalıyor.
2: Radyo D.
0: Hepsi çok kıymetli.
1: Hepsi çok kıymetli.
6: Evet.
0: Şimdi evet, size bazı şeyler deneteceğiz demiştim ya. Onlara başlıyoruz. Bu bölümümüzde
2: parça parça mı yapsak? Herkese ayırsak mı acaba? Ya da nasıl yapalım?
5: Herkese ayırsak.
0: Bence zaten
6: siz ayrılmayız. Ona bir kabul edelim.
0: Grup challenge'ı beraber dedim. Bir şey evet, çıkarsın evet. Ortaya. Şimdi burada teknik adamlarımızın böyle felsefi bazen sözleri oluyor biliyorsunuz. Biz de onlardan her hafta bir tane seçiyoruz. İlhan Palut adlı teknik adamımızın bir lafı var. Gelsin ekrana, bir sözü olmuş. Önce sözü değerlendirelim. Okuyacağım ben. İyi günlerde sadece bugün güzeldi diyen, kötü günleri de geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet benim zekamın çok altında demiş.
2: Ne diyorsunuz? Büyük bir sessizlik var yalnızca. Buz kesti.
0: Evet,
2: hala diyor, buz kesti.
1: Bir daha abi. Şuraya okuyamıyorum.
0: Ben kötü bir şey günlerde. Bir şöyle vereyim. O tarafa doğru iletiyorsun.
1: Aynen. Çünkü, oh, bir, yani, çünkü uzun bir cümleyi bir defa okuduğunuz vakit hani bir tane o hikayenin içerisine girmek zor. Bir kez daha okuyalım. İyi günlerde sadece bugün güzeldi diyen, kötü günleri de geride gelip geriden gelip bütünlemeye çalışan zihin.
0: Burada aslında bu daha uzun bir söz. Ben anlatayım ne demek istediğini.
5: Nietzsche mübarek. Gibi. O da anlaşılmıyor ya.
0: Yani işler iyi giderken bugün tamam güzel deyip
2: evet,
0: biraz kötü gittiğinde bütün gerideki kötülükleri toplayıp benim önüme getirmeye çalışan adam benim zekamın çok altında diyor. Çok uzun olduğu çok için biraz kısaltayım.
2: Okay.
5: Özür dilerim. Lafını valla böldüm. Ya o üste söylenen hiçbir şey önemli değil. Sevgili dostumuzu da tenzih ediyorum. Yani bunu bana mesela sadece benim zekamın çok altında lafını söyleyen herhangi birinin dediği hiçbir şeye katılmadım.
1: Şimdi arkadaşlar zekamın altında kelimesi kötü bir şey değil. Yani zekamın altında kelimesi kötü bir şey değil. Sadece bunu usup olarak nasıl söylediği önemli.
2: Çok sinirliydi, çok gergindi.
1: Öyle mi?
2: Çok yüklenmişlerdi adamcağızı, o da onu.
5: Evet. O yüzden söylemişti.
0: Bu zaten zekamın altında. Bu dışa, kötü niyetli bir şey olduğunu düşünerek yapmış.
2: O anı hatırlıyorum ben zaten basın toplantısında.
1: Bu dışa vurum aslında. Yani,
2: dışa vurum.
1: Tam dışa vurum.
5: Evet. Yani, bunu bilmiyorum. Kişi üzerinden de söylemiyorum. Hani bu şey gibi oluyor, ben çok zekiyim ne?
2: Evet evet, yani orada büyük Faruk Kağan'ı söyledi. Büyük bir dışa vurup artık bir yakarış vardı.
6: Evet,
2: yeter.
6: Duygu durumu yaşanmış. Evet.
5: O sinirle söylenmiş çok, bir şeyse çok. Kavga etmeyip sadece bunu söyleyip ben bunlarla muhatap olmam diyorsa eyvallah.
2: Tam olarak evet, ona benzer oldu.
11: Evet, evet, yani, buradaki tamam, şey o zaten.
0: Ben yani sizin bu kötülüklerinizle yani akıllılık yapıyorsunuz ama benim zekamın altındasınız.
2: O zaman. Şimdi bu evet, birkaç
6: iyi adam. Hocam böyle bir cümle kurarak zaten zekasını ifşa etmiş.
11: Şimdi biz bu birkaç iyi adamından bu sözü
0: kalsın.
11: Bu güzel dörtlünün bir araya gelerek bir beste çıkartmasını.
2: Sizin şarkılarınızdan olabilir.
0: Faruk Kağan yapmıştı bunu daha önce.
1: Ben yaptım, Sözgah yani yapsın şimdi.
0: Evet. Ama siz tecrübeli olarak.
1: Ama Sözgah yapsın. Ben de eskileyim onlara.
2: O keyif yapıyor şu an.
11: İyi günlerde sadece
0: olan bir şarkı
11: bugün
0: olabilir.
11: Bugün güzeldi diye.
0: Bak.
11: İyi bunu bir şarkı sadece. Bugün güzeldi diye.
1: Cover yapın
11: diye,
1: daha kolay oluyor. Çocuklar tüyo verin. Cover bir şarkıyı yapın. Bırak. Cover. Bildiğiniz bir şarkıyı uyarlayın.
11: Ama bu güzel değil.
5: Başla başla.
1: Evet, o zaman sizi bilirsiniz. Ne diyor?
11: Söyle yap yap. Yap.
5: Ya, çok çocukken yapıyordum.
11: Ya yapsana. Yapar mısın?
5: Bak şöyle. Çıkmaz. Nefes artık.
11: Ya o kadar olsun.
2: Ya çıkar. İstersen yapar.
11: Yapar. Yok. Yok. İyi günlerde sadece bugün güzeldi diyen, kötü çıkıyor, günleri de geriden. Yok, kötü günlerde geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet benim zekamın çok altında.
1: Çok güzeldi.
5: Alkışlayalım.
1: Bravo.
5: Çocuklar, 20 yaşında Beatbox yapmış.
1: Şarkılar yiyorduk işte. Şarkı.
0: Bu arada 70 bölüm oldu. İlk defa Beatbox'la yapan i̇lk oldu. Defa. Teşekkür
1: çok ederiz. Güzel. Bravo çocuklar. Tebrik ederim.
0: Emeğinize sağlık.
5: En son kaç? Ben 29, 30 yıl evvel gene Beatbox yapmıştım sahnede.
0: Alabilirim sizin herhalde kalabalık. Ya da hatıra alarak giderken. Beğendiğin sözü.
2: Kullanmak
0: şimdi hocam ne var? Sende değil mi şey? Mikrofon, kulaklık.
2: Ne? Bu var bende. Kulaklık yok burada.
0: Kulaklığımız burada bir yerdeydi.
11: Tümün bir yerde
2: gelir gördüm. Gelir getirir. Bu olmaz mı?
0: Heh. Hocama doğru değil. Bu oyunu açıklama
2: görüyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız.
0: Ben de kamerada.
2: Çok teşekkür ederiz. Tamam.
0: Şimdi süper. Bir challenge'ımız daha var. Faruk onu yapmış evet, mıydı?
1: Hatırlamıyorum bunu. Bilmiyorum. Emin değilim.
2: Spiker olacaksınız.
1: Öyle mi?
2: Maç spikeri.
0: Güzel bir challenge'ımız daha var. İki gol aldık.
2: Tamam.
0: İki kişi için bir gol, diğer iki kişi için başka bir gol. Şimdi ekrana gelecek tamam, spikerli bir şekilde. Sonra biz o maçın spikerini alacağız. Diyeceğiz ki mikrofonda Faruk K var. Sizinle başlayalım isterseniz.
2: Evet bence
1: bunu
2: de.
1: Bunu ben ya, evet, yapamam ki ya.
2: Aa, yapmadın mı? Aa.
0: Gelsin Faruk bir gole bakalım.
11: Faruk bir numara.
1: Edik. Tam da adamına yaptırıyorsun.
2: Çok şükür.
7: Sağ kanat.
1: Ne sağ, ne onları mı tekrarlayacağım?
7: Söyleyeceğiz biz. Sağ kanat. Hirose bekletmeden yaptı ortaya kafa ve gol.
0: Çok güzel. Hirose kafa ve gol.
7: 10 saniye ya.
0: Son saniyeler.
1: Son saniyeler.
7: Sağ kanat.
1: Hasaki.
7: Sağ aktardı. Hirose'ye bekletmeden
1: yaptı. Hirose mi diyor?
0: Hirose orta kafa gol. Son saniyeler dedi.
1: Son saniyeler. Sağ kanat.
0: Heyecan çok fazla. Bereket
1: olur dedi. Hirose gol. Okey.
2: Bence çok iyi.
0: Alalım spikeri şimdi.
1: Sağ kanat mıydık?
0: Evet.
1: Sağ
0: kanat. Son saniyeler. Heyecan yüksek. Sağ kanat. Hirose. Gelsin.
1: Evet. Sağ kanat. İlerliyor. Gerezet atıyor. Döndü. Heberezin. Hirose.
0: Olmadı ya. Bu. Olur bir dakika.
2: Bir daha.
0: Şu golü yapalım. Bir gol.
1: Ya arkadaşlar. Bir dakika.
0: Şunlar
1: kesin bir daha.
2: Bunu özellikle magazine gönderiyor.
1: Burayı kabul etmiyorum.
0: Tamam.
1: Bir dakika sağ kanat.
0: Son saniyeler.
1: Son saniyeler.
0: Yüksek falan.
1: Sağ kanat.
2: Hirose.
1: Birebir aynısını söylemeyeceğim.
0: Hayır canım.
1: Siz kendiniz.
0: Nasıl istersen.
2: Kırmızı okay, beyaz attı. Beyaz.
0: Gol mü gelecek?
2: Topa geldi vurdu. Oyuncuların ismi neydi? Hirose mi?
1: Hirose ile Kroose. Tamam.
0: Evet. Başlat.
1: Evet sağ kanat. Son saniyeler. Heh. Evet heyecan dorukta.
0: Bravo.
1: İlerliyor. Hirose'ye attı. Kroşe. Kroşe Hirose'ye attı. Hirose Kroşe gol!
0: İşte evet. Faruk'a yapamayacağı hiçbir şey yok hocam.
1: Tabii ben biliyorum. Kroşe kardeşim.
2: Kroşe diye.
0: Yoktu da sağ artık var. Sizinle devam edelim. Kroşe. Aynı gol. Biraz siz avantajlı oldunuz.
1: Evet biraz avantajlı.
0: Gelsin.
6: Maçta son saniyeler. Heyecan çok yüksek. Çok inanılmaz bir atmosfer. Hirose aldı. Ortaladı ve gol.
0: Çok iyi hocam. Tertemiz biliyor musun?
2: Burada coşkulu anlatım, orada sade anlatım.
0: Vallahi
2: sade
0: yani
2: anlat.
0: Al koy olur.
2: Özellikle eski. Şimdi yayıncı kuruluş da iki spiker tercihi yapıyor ya.
0: Evet.
2: İsteyenler Faruk'a, isteyenler sizi böyle ikiye bölerek.
0: Şimdi gol değişecek ama. Sizde zaman.
5: Değişik dostum.
0: Şimdi, yeni gol gelsin.
2: Şimdi
0: iki tane almıştık.
5: Bir dinleyelim önce.
0: Ha. Evet, önce dinleyeceğiz yine.
8: Tamam. Koman.
5: Kim?
0: Koman.
1: Koman.
8: Buşal. Çevirdi Ronaldo!
2: Cristiano Ronaldo.
0: Sizin şanslısınız Ronaldo golü.
5: Koman, Buşal, Ronaldo.
0: Evet. Bu üç isim. Siz de abartabilirsiniz.
2: Burada Hiroşiler, Takaşiler geldi adamlara.
0: Ama siz bayağı
11: meşhur. Buşal.
8: Koman, Buşal, Ronaldo.
11: Koman ilerliyor. Muhteşem bir ara pası. Koşu. Ronaldo ve gol. Ve gol. Ronaldo.
5: Koman.
1: Aytunç harikaydı.
2: Aytunç abi Talişka'yı falan hayal etti orada bence. Ona Talişka'yı yüklemesi geldi orada.
0: Ronaldo'yu tanıyoruz değil mi hepimiz?
5: Evet.
0: Ronaldo'yu biliyorsundur.
2: Cristiano Ronaldo arkadaşı Los Angeles'ta.
5: Buşal diyor ondan sonra bir ara pas.
2: Bir şey söyleyeceğim. Faruk'a böyle bir şey sorulur mu ya? Çok özür dilerim. Ronaldo'yu tanıyor musunuz diye. Los Angeles'ta arkadaş beraber.
5: Tabii canım.
0: Pardon.
1: Manken değil mi?
0: Ya mankende sayılır.
1: Tabii ki biliyoruz canım Ronaldo'yu. Bilmez olur muyuz? En çok takipçisi olan. En çok sponsorlardan.
0: Evet. Orada değil siz para kazanan. Şimdi pasını verdi vesaire. Gol atan Ronaldo son dokunuş.
5: Tamam.
0: Oynatalım.
8: Evet sayın seyirciler, Koman ilerliyor.
5: Çok iyi.
8: Buşal'a doğru pasını attı. Evet aradan Ronaldo'ya ve gol! Gol! Ve Ronaldo muhteşem hareketini çekiyor.
0: Hocam nasıl? Coşku abi, zirveye çıktı.
2: 4 farklı spikerimiz oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olsun.
2: İyi ki bizimlesiniz.
1: Şimdi Aytunç mu Murat mı arada kaldı. Bunları yan yana yaptırsanıza bir de.
0: Aynı anda mı?
1: Aynı anda. İki farklı ülke.
0: Şey mi? Milli maçlar.
5: Yalnız ben geleceğe gören daha topu atmadan Buşal'a
0: başlattı final. Biraz önden gitti.
2: Buşal'a gider o top ya.
1: Tebrik ediyorum. Murat da çok iyiydi.
0: Evet.
1: Hakan da çok iyiydi.
0: Seçseniz kimden dinlerim bir maçı dinlesem deseniz üçü arasında.
2: Ruh haline göre değişir. Üçünün de tonu farklı.
0: Bir milli maçı dinleyeceksiniz mecburen.
1: Final Murat'tan dinlemek isterdim. Ama Aytunç'un da enerjisi çok güzel. Ben kendimi yapayım, kendimi dinleyeyim. Şimdi ayıp olacak, hangisini seçerim?
0: Ayıp olur mu?
11: Murat'ı seçerim. Murat'ın yaşlısı çok iyi.
1: Ayıp olmaz. Murat'ı seçerdim. Evet, Murat'tan dinlemek isterdim.
0: Siz?
11: Ben de Murat'tan dinlemek isterdim.
5: Ben de Murat'tan dinlemek isterdim.
2: Ben sizden dinlemek isterdim. Ben mi? Ben Faruk K'dan dinlemek.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Hep seni Takaşiler, Makaşiler.
0: Hep Faruk K'yı seçiyor.
5: Özür dilerim, bir şey söyleyebilir
1: miyim? Ben biraz daha eğlenceli yaptım.
5: Siz hep yaptırıyorsunuz abi. Demek ki programa gelen konukları. Bunun aynısını siz yapabilir misiniz? Bir görsek.
2: Anlatayım.
0: Ama
2: şöyle. Zaten maç spikeri Berke.
0: Esas mesleğim.
2: Berke Kosova, D-Smart'ın, Spor Smart'ın yani maç spikeri. İngiltere 1. liginde, Belçika'da, Hollanda liginde de ekstradan maçlar anlatıyor. Ve şey, zaten iş, asli görevi o. Önce spiker.
5: Ben de o yüzden diyorum ki, biliyoruz gelmeden evvel Faruk Parşa bahsetti bize.
1: Sesinin çok güzel olduğundan.
5: Evet. Tamam, hadi anlatacağız. Siz başta yapsaydınız da. Biz buradan çok böyle yürüseydik.
0: Çok donanım. Ama önce spikerle anlaştık.
1: Verdim yani bilgileri.
5: Bir görelim ama.
1: Bilmedikleri için çıkar anlattım yani.
5: Seyircilerimiz için de çok güzel bir şey olur.
2: Bak, birkaç iyi adam benden böyle bir talebi oldu diye yıllarca anlatırsın.
11: Başka bir maç da anlatabilirsin ya. İlla onu...
0: Yok, gelsin o hazır varken.
11: Tamam, gelsin. Ronaldo.
0: Bu sefer çalışta biz varız. Kimdi? El Nasır hücumda olan taraf, şimdi Koman topu taşıyor, Bouchal'ın bildirmesi var ceza alanı içine. Bouchal penaltı noktasında, Ronaldo ve top ağlarda gol!
1: Bravo!
0: Cristiano Ronaldo atıyor, 12. dakikada El Nasır deplasmanda öne geçiyor.
2: Bir şey söyleyeceğim. O kadar şeysin ki tabii ya, hazırlığı o kadar antrenmanlık.
1: Ya bir şey söyleyeceğim
5: çok sakin bu, ve coşkulu, güzel yani. Yani. Bu... Çok...
0: Estağfurullah.
1: Bu dublaj gibi. Şimdi şöyle bir şey. Dublajdan sana insanlar diziyi ve filmi izleten dublajdır.
0: Doğru.
1: Karakterin sesine, vurgulamasına, tonlamasına göre aşık olursun, takılırsın, izlersin. Ya da bazı dublajlar çok kötüdür. Film ne kadar iyi olursa olsun çöpe gider. Evet. Bu da aslında yani oynanan bir hareketi dublaj yapıyorsun.
0: Doğru. Müthiş. Çok teşekkür ederiz.
2: O hissiyatı geçirmek de geçirmemek de onun elinde aslında. Bir şey söyleyeyim. Yokken bir şey varmış gibi de anlatabilir. Evet. O da aynen. Tehlikeli. Evet. Yani ne yükseliyorsun kardeşim de olur biz izleyenler.
0: Mesleki olarak beni en gururlu hissettiren anlardan biri oldu. Sizden böyle şeyler duyduğum.
1: Tebrik ediyorum.
2: Allah yoluna gitsin.
5: Ya başta böyle yapsaydım üzeri yırtılmazdı. Sakin bir şekilde söylemeye çalıştım.
2: Allah yoluna
5: gitsin. Dinle bakıyorsun belli.
0: Taklitte var.
5: Oynatalım Örcüm. Oynatalım. Gel gel gidiyor. Gidiyor. Gel lan. Bayrağı kaldırdı. İndir o bayrağı. İndir o bayrağı. Gidin sen. <olacak. gülüyor>
0: Ne eğlenceli bir...
2: Yani, vallahi ne çok malzeme çıktı bize.
0: Sabaha kadar devam etmek isteriz sizinle. Şimdi son bir bölümümüz var. Zaman makinesi diyoruz oraya. Gelsin kapağımız. Evet, adından da anlayacağınız üzere geçmişe bir yolculuk yapıyoruz burada. Bakalım bu hafta ne var? Gelsin ekrana.

0: Bu. Burada baktığın zaman büyük bir ekibin büyük bir çalışması var.
1: Muazzam.
0: Yani şu sağ tarafa gidip sol tarafa gidiyoruz basit gözüküyor ama
1: değil,
0: hatırlarsınız değil mi? Haftalarca evet. Aynı anda sağa gidip aynı anda sola gitmeyi çalışırdık.
2: Bir şey koordinasyon, ritim, tekrar uyum
3: hepsi. Biz şeye Bosna Hersek'e gittik konsere Yonca ile beraber.
0: Evet, moral konseri.
3: Moral konseri savaş sonra. Bittiği zaman bize bir sahne kurmuşlardı stadın içerisine. Sahne yerinde durmuyor. Yani devamlı hareket halinde, üzerinde normal durma şansınız yok. Ve biz hiçbir fire vermeden, düşmeden, evet, kalkmadan o kadar çok çalışıyorduk ki.
4: O kadar provanın
3: evet,
4: meyvesi
3: evet, değil mi? Evet, evet, evet.
2: Siz, ben yani şöyle bir de tekrardan görünce şarkıyı da unutmuşum, aklıma geldi. Yaşasın Kötülük, şahane de bir şarkı. Kim yazdı dedim. Faruk Kağıda dedi ki tabii ki de Sezen Aksu. büyük bir akım başlatmışsınız ya. Bu tabii, çok güzel bir akım.
4: Öncü bir
2: çok iyi hissettim. Evet. 97 Çeşme dediniz galiba.
0: Evet, o şekilde hatırlıyorum.
3: Çeşme seri bir konser.
4: Çeşme Açık Hava.
0: Değil mi?
3: Son konserimizdi evet, galiba Çeşme'deki de bunun.
0: O dönemde bir markanın bir tanıtım turundaydık aslında hep beraber. O tanıtım turu da bir sene boyunca sürdü. Ama ben bunu Çeşme diye hatırlıyorum.
3: Evet, evet.
0: Yanlış büyük, da olabilir. Büyük emin de değilim.
4: Geçmişe bir yolculuk yapmış olduk. Şimdi hocam ben sona doğru gidiyoruz. Milli marşa, milli takıma yapılan marşa gideceğiz ama ondan önce bir şeyi unuttum. Akışta olmasına rağmen Faruk Kağan'ın demin kurduğu bir cümle bana hatırlattı. Birkaç iyi adam var ya sizin efsane. Biz bunu her programda yapmaya çalışıyoruz. Onu bir futbol marşı olsaydı nasıl olurdu diye arkadaşlarımız yeniden şöyle bir düzenlediler. Müsaadenizle bir dinlemek istiyoruz.
0: Tabii, harika. Çok mutlu
4: hocam, bakalım nasıl olmuş. Yönetmenimizden rica edelim. Ondan sonra yavaş yavaş milli takıma yapılan marşla beraber noktayı koyacağız. Bakalım birkaç iyi adam bir futbol takımına marş olarak yapılsaydı nasıl olurdu? Dinleyelim.

0: güzel.
1: Çok güzel.
0: Şey de çok güzel olabilir bu arada. Bu biliyorsunuz Bir Oluruz Yolunda vesaire de aslında normal orijinal bir şarkıdan. Bu da mesela birkaç iyi adam milli takımımız için de güzel olabilir. Bir de öyle bir şey ileride düşünebilirsiniz.
1: Olabilir tabii ki.
0: Birkaç iyi adam sözler gidiyor, gidiyoruz kupaya gibi sözler değiştirerek. Evet, bence çok şık olur hocam. Enerjisi çok yüksek.
2: Hadi şimdi Amerika'ya birkaç bir yere. kendi
1: evet, olabilir. Çok da güzel bir fikir. Evet. Neden olmasın?
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Biz çok teşekkür ederiz. İyi ki gelmişiz açıkçası.
0: Umarım siz de keyif aldınız.
2: İyi ki varsınız ya.
4: Çok teşekkür ederiz. Sizler de aynı.
3: Enerjiniz çok yüksek.
0: Sağ olun.
3: Kalbinizin güzelliği gözlerinize yansımış. Hakikaten öyle.
2: Maşallah.
0: Çok teşekkürler.
1: Bu arada 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
3: Hepinize kutlu olsun.
1: Ve bugün bu güzel günde bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bu güzel günde bizimle beraber olduğunuz için. İyi ki varsınız.
0: Başarılı olacak milli takımımız.
1: İnşallah.
0: Marş'la birlikte.
1: İnşallah.
0: Ve yine sizleri burada ağırlarız. Yeni projeleriniz olur. Sizi üçüncü kez bekliyoruz. Sizinle ikinci kez. Bayraklı
5: Türkiye! Yazarız adını köklere. Göğsünü kere kere. Sığmayız.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
7: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
6: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar, senin kanalın Dream Türk'te başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkese hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle birlikte buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hemen hatırlatalım, X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refiksel Öz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı, fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. Şimdi her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 2 sezon önce konuğumuzdu. Popüler müzik dünyasına adım attığı dönemlerde bir yıldız doğuyor dedik ve dikkatimizi öyle bir çekti ki çıkardığı şarkılar, video klipler, tarzı, dansı, bunları çoğaltabiliriz. Ve 2 yıl sonra o kadar güzel işler yaparak zirveye doğru tırmandı ki kendisi. Şimdi başarılarını ve müzik hayatını konuşmaya başlayacağız. Baran Mengüç'le birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla bomba gibiyim. Senin başarılarını görünce çok mutlu oluyoruz Baran ya.
1: Esaplı oğlum öyle
0: şey. Çünkü ilk geldiğindeki o anı hatırlıyorum da.
1: İki sene.
0: İki olay sene oldu.
1: 2023 mi?
0: Evet.
1: Ekim 23.
0: İlk böyle güzel şarkılarını bize sunmaya başlamıştın. Evet. Popüler müzik dünyasında biri geliyor alttan.
1: Evet.
0: Ama kim geliyor bu? Böyle bir merak etmiştik ve o dönemden bu döneme çok güzel işlere imza attın, onu söyleyebilirim. Evet, evet. Hem video kliplerinle hem şarkılarınla, dansınla söyleyecek bir lafımız yok zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel işler yapıyorsun. Yine yepyeni bir şarkın. Karaçalı'yla geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştun ama öncesinde yine bizi böyle şaşırttığın, video kliplerine konuşturduğun güzel işler var. Önce son itinle başlamak istiyorum.
1: Karaçalı'dan başlayalım. Evet. Olur. Nasıl başlayalım?
0: Böyle bu taraflara doğru öyle gidelim. Mesela neden video klip çekmedin? En çok
1: neden
0: merak ettiğimiz konu.
1: Neden video klip çekmedik? Şimdi hem zaten Karaçalı sürecinde aslında şöyle. Benim Karaçalı'yı yapış dönemimde Karaçalı ve haricinde ben 4 tane daha şarkı yaptım. Cilvelim çıktıktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bilemedin. 4 hafta değil, o kadar değil ama o süre zarfında ben bir kampa girdim. Albüm kampı gibiydi aslında. O kampta bir hafta içerisinde ben 4-5 tane şarkı ürettim. Sonra dedim ki bu albüm olmamalı, bunlar single çıkmalı. Derken ben Karaçalı'nın tarihini ekibimle beraber koydum. İşte ondan sonraki çıkacak şarkıların da tarihi konuldu tabii ki. Ve o süre zarfında dedik ki Karaçalı'ya bence konserde bir şey yapalım. Live. Çünkü konserlerim başlıyordu o süre zarfında. Dedik ki konserde buna güzel bir klip yapalım. Ve sonra yayınlayalım.
0: O zaman sürpriz bir konser klibi
1: sürpriz
0: geliyor olacak.
1: Ya, tabii ki sürprizimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten konserlerin başladı.
1: Konserler başladı. Aynen.
0: Bir üniversitedeydin. Aynen. Oradaki atmosferi gördük. Çok orada süper. Sürprizler yaptın. Milyonlara bir seslenişin var.
1: Evet.
0: Helal olsun ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gurur duyuyoruz seni.
1: Ya,
0: gerçekten gurur duyuyoruz. Yani çünkü böyle başarılı gençler sektörde güzel işler yapınca biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü son dönemde müziğin kirlendiğini hissettiğimiz bir şey zaman bu zaman belki de. İşte artikülasyonu bozuk arkadaşlar, yapay zekayı kullanıyorlar. Onu bunu bir harmanlıyorlar. Böyle bir popüler olma çabası içerisinde ama sizin gibi böyle müziğe değer vermiş ve kıymet vermiş genç arkadaşlarımız her zaman başımızın tacı ve çok da iyi işler yapsınlar bence.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman live performanslı bir Karaçalı geliyor olacak.
1: Gelsin.
0: Belki de doğrusunu yapıyorsun, biliyor musun? Çünkü şarkı çok güzel. Şimdi klip de çok riskli, biliyorsun. Hani sen klibe bir kompozisyon uyguluyorsun. Kendi hayat düşünceni bir kompozisyonunu klibe uyguluyorsun ama izleyici o şarkıyla o klibi bağdaştıramayabiliyor. Böyle bir live performans.
1: Aslında şöyle, Karaçalı çok fazla ben bir şarkı. Çok fazla ben bir şarkı olduğu için de klipte bunları yani kendimden ne kadar bir şeyler sığdırabilirim? Çok fazla şey sığdırabilirim ve çok fazla şey de günün sonunda çok overdose olur yani. O olacağı için ben de dedim ki bu olmamalı. Hani live performans bunun çok daha böyle sonuçta orada bir kalıba uymak zorundasın.
0: Evet.
1: Bir şeyler yani sahnede bir kalıba uymak zorundasın yani. Klipte buna uymamak zorundasın. Ama işte şarkı da uymuyor ya. Normalde mesela ben şöyle dengelerim. Şarkılarım mesela Cilvelim. Hani bir yapısı var, evet, çok sınırların dışında ama o kadar da değil. Yani bir kalıbı var. Şarkılarım kalıp içinde olur genelde ama kliplerde kalıpların dışına çıkarım. Burada Karaçalı'da zaten kalıpların dışındayım.
0: Dışındasın.
1: Klipte de kalıpların dışında olursam hepten artık yani bambaşka bir dünya yaratabilirdim orada. Orada birazcık sakin kalmayı tercih ettim. Çünkü çıkacak, ya önümüzdeki şarkıları da görmeye çalışıyorum. Yani çıkacak iki şarkım var, onlara da klip gelecek.
0: Belki ve güzel bir taktik
1: da,
0: olur.
1: Yani onları da görmek, onları da düşünmek lazım. Çünkü yani bir tane şarkı yapsaydım belki %100 fokusumu verebilirdim ama böyle bölüştürmeye çalışıyorum enerjimi. Ya öyle daha doğru geliyor bana.
0: Güzel de oluyor. Aynen. Ama bize o enerjinin tatlılığın çok güzel geçiyor. Evet. Şimdi Karaçalı olmadığı için bir önceki single'ına dönmek istiyoruz. Danslarıyla çok konuşulan ve böyle gençleri gerçekten peşinden sürüklüyorsun sosyal mecralarda. Evet. O dans figürlerine birlikte. Bir cilbelimi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından buradayız. X ve Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz.

0: Video klip bir harika. Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta Baran'ın danslarıyla birlikte halktan çok güzel videolar geliyor.
1: Evet.
0: Bu videoları izlediğindeki düşüncelerini bir öğrenmek istiyorum senin. Çünkü milyonlarca
1: Çok.
0: bir videoyu böyle bir yukarı
1: Sürekli.
0: kaydırıyorsundur herhalde.
1: Valla çok tatlı. Askerden geldiğim an direkt akımı başlattık. Ve o kadar güzel reaksiyon aldı ki çok hızlı bir şekilde akımı yapmaya başladılar. Yani normalde hani akımlar belki belli bir zaman sonra patlar. Benimki çok hızlı patlama yaşadı. Ben daha akımı çıkarttığım gibi herkes dans challenge yapmaya başladı.
0: Peki şarkının iyiliği mi yoksa akım mı? Bu son
1: Beraber,
0: dönemde
1: beraber.
0: pik yapıyor şarkıyı.
1: Kesinlikle ikisi de birbirini besliyor. Yani sadece Cilvelim dans challenge'sız da çok güzel bir şarkı tabii ki. Ama dans challenge da eklenince işin içinde bence o asıl büyü orada. Çünkü yani ben bu şekilde dans edebiliyorum bu şarkıya. Hadi siz de katılın bana demek aslında bu yani.
0: Çünkü
1: Hani bu şarkıda böyle dans ediliyor demek aslında yani.
0: gençler aslında çok ciddi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bakıyorum mesela etrafa, giydiğin kıyafetler, yaptığın hareketler ve o video kliplerdeki uyguladığın o koreografiler gençlerin çok beğenisini
1: Evet.
0: topluyor ve bunun için de çok ciddi çalıştığını biliyorum dansla ilgili. Günde
1: Ya
0: her gün dans ediyor
1: şöyle,
0: musun?
1: şu sıralar konser takvimim yoğun olduğu için her hafta fix 2-3 kez provam oluyor. Dans provalarım. Çünkü yani çok fazla şarkı okuyorum sahnede. Ve o sahnelerin en az %80'inde dans etmeye çalışıyorum. O yüzden şu an provalarım arttığı için tabii ki çok sık yani dans ediyorum. Ya bir hafta, her gün etmem ama bir hafta içerisinde en az 2-3 kez ederim yani.
0: Harika. Valla yakışıyor da sana.
1: Teşekkür
0: Kliplerde de
1: ederim.
0: çok güzel uyguluyorsun. Konserde de bunu başarmak çok büyük bir marifet. Çünkü hem şarkı söyleyip hem dans etmek iyi
1: Zor.
0: bir performans gerekiyor. Yani diyaframını iyi kullanman
1: Evet.
0: gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapıyorsun ki insanlardan çok güzel bir alkış alıyorsun. Şimdi bu güzel iki şarkıyı çıkardın ama bundan sonra da gelecek olan şarkıların var. İşte o albüm dediğin dönemde tek tek çıkarmaya başladın. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında şarkıların tamamını dinledim. Bir şarkı var ki aslında Baran Mengücü'nü tekrardan böyle kariyerini daha yukarı sıçratacak bir şarkı diyebilir miyiz o şarkı için? İsim verelim mi bu
1: Deriz.
0: arada?
1: Kıyamam. Büyük ihtimal kıyamam olacak
0: Ekip de
1: adı.
0: çok ama
1: Aynen.
0: şarkıya çok böyle bir heyecanlılar. Mesela
1: Çok
0: şarkıyı bana
1: heyecanlılar.
0: attıklarında dinletirken özellikle kıyamamı dikkatli dinle falan böyle bir yorum yaptılar.
1: Aynen.
0: Şimdi üçü de çok güzel
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Hani Baran Mengücü hissediyoruz o şarkılarda. O şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
1: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar. Ben onu yapamıyorum. Mutsuz olduğumda benden şarkının şeysi gelmez. Asla gelmez yani. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım. Ve yani o da bir hafta içerisinde 5 tane şarkı yapmıştım mesela. O da bunlardan biri.
0: O
1: O
0: kampa
1: an
0: girdiğin dönemde.
1: kampa girdiğim dönemde bunu yaptım mesela ve o gün şeydim yani. Bugün iyi şarkı yapmak için buradayım. Bugün aslında hit yapmak için buradayım. Hani o kafayla geliyorum oraya. Ve seçtiğim kelimelerden tut hani düşündüğüm şeye kadar çok fazla kendimi ilhama hazırlıyorum zaten. Yani ilhamın gelmesini beklemek değil olay. Bayağı ilhamı bildiğin çağırıyorum yani. Sen gel buraya biz bir şeyler yapacağız gibi bir şey yani. Sonra zaten olan oluyor.
0: Kelimelere takılıyor musun? Mesela bir kelime aklına geliyor, evet bu
1: Çok
0: kelime bence bu
1: fazla.
0: şarkıya yakışır deyip öyle mi başlıyorsun şarkılara?
1: Şöyle ilk melodiyle gelişir aslında. Ben ilk melodiyi bulurum. Sonra bir tane söz, kelime bulurum böyle meme ve sonra devam ederim. Genelde
0: O
1: hep böyle olur.
0: kelime de zaten
1: Aynen.
0: milyonları peşinden sürüklüyor. O
1: Aynen.
0: zaman sen de önce beste yapıp sonra şarkı
1: Bazı şarkılarda bu
0: yapanlardasın.
1: arada nakaratlı tılsım vardır. Bazı şarkılarda mesela verse'te gizlidir o tılsım. Kıyamam'da da asıl tılsım aslında verse'ünde gizli. Birkaç cümle var orada. O tılsımla beraber nakarat yürütüyor mesela. Cilvelim'de de mesela nakaratta tılsımı. Hani değişebiliyor yani o. Çok bağlı
0: Tamamen sana
1: kalmıyor.
0: kalmış bir
1: Tamamen
0: durum.
1: aynen.
0: En hızlı yazdığın şarkı hangisi hatırlıyor musun? Böyle bir
1: Cilvelim.
0: oturduğunda, bilmiyorum kaç dakika ya da kaç saat ya da
1: Vallahi
0: kaç gün?
1: askerde nakaratı bitti onun. Geldim. 10 dakika 15 dakikada
0: Askerlik
1: da
0: yaramışsan o zaman.
1: aynen çok yaradı bana. Herkes bunu diyor bu arada. 15 dakikada da verse'leri falan bitti. paketledik şarkısı.
0: Peki bir şarkının tamamen böyle bittiğini Baran Mengüç nasıl hissediyor? Şimdi mutlaka
1: bitiyor.
0: Karalıyorsundur.
1: Direkt şey oluyor yani işte şarkının A şanı var, B şanı var, nakaratı var ya da işte prekorusu var. O kadar güzel bağlantılar kuruyor ki içinde öyle güzel bağlantı oluyor ki hem kulağı yormuyor hem böyle can sıkmıyor. Tekrar tekrar dinletebiliyorsa asıl demodaki olay aslında bizim mix mastering'in sonunda duyacağımız olay. Bazı şarkılar mesela şey deriz. İşte mix master'dan sonra ne olacak acaba? O şarkı bir yarım yamalak oluyor bu arada yani. O şarkıdan birazcık kaçmayalım da hani tam da olmuyor yani. Ama bazı şarkılar var demoda sanki bitmiş gibi. Öyle duyuyorsun o şarkıyı yani. Diyorsun ki tamam. O Cilvelim mesela
0: öyle. Cilvelim öyle miydi?
1: İlk demosunu ben daha geldim askerden bir gün sonra demosunu dinledik. Bitti şarkı yani. Gol. Ben direkt demosunu TikTok'a yükledim.
0: Ciddi misin?
1: Speed up'ını yükledim hatta. Çünkü nasılım biliyor musun? O kadar heyecanlıyım ki. Diyorum hemen vermem lazım bu şarkıyı. Gittim speed up'ını yükledim. Bu sefer oradan diyorlar ki ben niye speed up'ını çıkarmadın? Yani o kadar heyecanlıyım ki hemen yükledim ki yani şu an kendi sound'umla mesela speed up yüklemesem, normal demo yüklesem dengeler böyle şey, mix master'a daha gitmemiş. Hani belli bir proses var orada. O prosesi daha atlatmadan ben lock diye yükledim şarkıyı yani. Ama baktı yürüyor. O sırada hemen mix master'ları hallettim. Klibi çektim.
0: O zaman sen de ilk böyle sosyal medyayı böyle tatlı tatlı kullananlardansın.
1: Tabii. İlk yokluyorum yani. Sosyal medyayı yoklarım.
0: Orada hayal kırıklığına uğradığın bir şarkın oldu mu? Mesela böyle çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
1: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
0: medya. Daha nasıl patlayacak?
1: Yani daha fazla olabilirdi. Baran. Mega olabilirdi.
0: O dönem sizle kalktık.
1: Öyleydi ama mega olabilirdi. Şu an evet yani Ayyaş en peak şarkım benim. Hatta en patlamış şarkım.
0: Evet. Çünkü
1: ama
0: o dönemi çok iyi hatırlıyorum.
1: Patlama dönemlerini bak o kadar iyi ayırt ettim
0: Aralık
1: ki ben.
0: 2023.
1: Ayyaş'ın da çok büyük yüksek bir kesim alıcısı vardı. Ama mesela belli başlı patlamalar var. O patlamaları daha yoğun hissettiğim mesela Cilvelim'de ben Ayyaş'takinden daha yoğun hissettim. Neden bilmiyorum.
0: Ama neye göre mesela?
1: Neye
0: hangi
1: göre
0: mecrada?
1: İşte
0: hangi mecrada?
1: İşte çok
0: sosyal
1: önemli.
0: Sosyal medya mı yoksa ana
1: sosyal
0: akım mı
1: medyada.
0: Yoksa halk mı?
1: Ayyaş çok ana akımdı. Hı hı. Yani tanıttı yani beni. Böyle bir çocuk var dedi. Ana akım olarak ama sosyal medyada daha fazla patlayabilirdi. Atıyorum ya, TikTok'ta daha fazla patlayabilirdi belki.
0: Benim mesela görüşüm Ayyaş öncesinde evet bir Baran Mengüç var. Bir müziğini ortaya koyuyor. Geliyor bir çocuk. Bunu hissediyoruz zaten ama o Ayyaş'ta sen milyonlara çok iyi ulaştın
1: evet,
0: ve sonrasında
1: evet.
0: Zaten seni tutana aşık olsun.
1: Evet, evet.
0: Tutmayalım da koşmaya devam et. O zaman 2023 yılına gidiyoruz. Daha doğrusu 2023 yılının son dakikalarında böyle Aralık ayında çıkan bir şarkıydı. Baran ne kadar tam patlamadı dese de aslında Ayyaş'la yatıp Ayyaş'la kalkıyorduk ya. O zaman video klibi daha çok izleyin, dinleyin, dinlettirin. Şimdi biz sizleri izletelim ardından buradayız. We'll be right back.

0: Dream Türk'te de şarja devam ediyoruz ve Baran Mengüç konuğumuz. Keyif alıyorsun, her şey yolunda.
1: Her şekilde, tabii ki de.
0: Bu arada hemen hatırlatacağım. Gelecek olan şarkıları var. Böyle yer yer onları da böyle araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü 2026 yılında Baran Mengüç'ten böyle gol gol gol gol şarkılar duymaya devam ediyor olacaksınız. Şarkılarında ne kadar hayatından izler barındırıyorsun?
1: Çok. Bu gelecek olan şarkıda çok. Ama çok yani. O kadar daha fazla çok olamaz. Kendi. Yani şu an versen mesela bütün tılsımı kaçacak ama ya, evime kadar.
0: Ciddi misin? Tamam, şarkı hangi şarkı olduğunu söyleme de insanlar kopyayı almasınlar.
1: Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi. Ne varsa anlatıyorum.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Her şeye yer veriyorum artık.
0: Peki kaleminde özgür olduğunu düşünüyor musun şarkılarında?
1: Tabii ki. Her şeyi yazabilirim. Kalıplara sığmam. Mesela bir sonraki çıkacak şarkımın adı Sarı Kız Hanım.
0: O tam sensin, biliyor musun?
1: Yani.
0: Çok güzel ama. Ayşen de
1: arkadan geliyor. Daha fazla nasıl söyleyebilirim yani.
0: Peki şimdi böyle bir müzik kariyerin var. İlk çıktığın dönem ve şimdiki Baran Mengüç. Bu dönemi böyle birkaç kelimeyle bir değerlendirsen, kendine puan versen kaç puan verirsin başarı anlamında?
1: Hmm. Yani bu sene mi genel? Yani
0: genel anlamda. Hani çıktığın yıl Baran Mengüç, şimdi geldiğin nokta da burası. 2026. Aha. Çok büyük yol kat ettin. Evet. Tabii mutlaka aralarda böyle inişler çıkışlar olmuştur.
1: Bir 3 senemiz var.
0: Yani birçok sanatçı da böyle inişler çıkışlar oluyor ama yine böyle yukarı doğru
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani şöyle 3 senemiz var tabii. Bence ben çıkışımı her zaman Ayyaş gibi görüyorum. Onun öncesi böyle sanki hazırlık tempo gibi böyle. Hı hı. Çünkü zaten daha kendimi bulamamıştım. En son hani böyle buldum dediğim an Ayyaş işte.
0: Bulamamış olduğun klipler mi, bizi izlettiğin klipler?
1: Hangisi?
0: Çok güzel klipler Ayyaş öncesinde de var.
1: Ya, Ayyaş öncesi tabii ki güzel yani. Denge, güzel bir klibim var mesela. O çok tatlı bir şarkı, çok seviyorum. Onlar benim bayağı çocukluğum ya, 18-19. 18 yaşında falandım yani. Aa, yeni giriyorum hani. Ama Ayyaş kilit, hani başlıyorum dedim yani. Ayyaş'tan sonraki mesela Ayyaş senesi zaten sonlarda, aralıktı, ben direkt 2024'ten başlatayım aslında. 2023 sonuydu çünkü.
0: Evet.
1: 2024 senesi benim için şöyle bir seneydi. Ben varım, ben buradayım ve ben bir şeyler yapıyorum dediğim bir seneydi. O sıra mesela 2024 yazı Ara Sıcak yaptım ben. Ara Sıcak diye bir şarkı yapmıştım. Çok tatlı.
0: Ne güzel bir klip.
1: Aynen,
0: ama.
1: Dayanamam diye bir güzel bir klip yapmıştım. Güzel bir şarkı yapmıştım. Ya onlar mesela benim için çok değerli. Bayağı böyle hani Baran Mengüç'ü Baran Mengüç yapan tatlı işlerden diyebilirim. 2025'te zaten albümüm çıktı, Çaykaram. Avara albümü çıktı. Çaykaram zaten benim yine kırılımım. Çok seviyorum onu da. Zaten 2026 dediğimiz olay cilvelim zaten yıktı geçti. Zaten. Bence 10 üzerinden mi değerlendireyim?
0: Evet.
1: 10 üzerinden 7'yim bence şu an. Çünkü daha da gelecek. Daha tepelere geleceğim yani daha.
0: Puanın biraz kıt. Bence 8 falan olabilir. Çünkü başarı
1: son,
0: güzel.
1: Son ya, ben her zaman böyle mütevazi bir yerde olayım. Hani böyle
0: halk beni puanlasın.
1: Halk puanı versin. Ya 10 da 7 iyidir ya. Çünkü daha iyisi geleceğini bildiğim için. Aha. Daha iyisi gelecek. Kendimi sınırlandırmayacağım.
0: Şimdi izleyicilere de merak ettirdik ama gerçekten takip edin. Bu arada Spotify'da da kataloğundaki tüm şarkıları da dinleyebilirsiniz Baran Mengüç'ün. Oradaki başarı da zaten her geçen gün katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi az önce şey demiştin, cilvelimin başarılı olacağını hissediyordun.
1: Evet.
0: Yazarken de hissettin, çıkardığında da halk tarafından gelen güzel sonuçları gördün. Hiç böyle kariyerinde yani neden bu şarkıyı çıkardım dediğin bir şarkın oldu mu? Ya da seni hayal kırıklığına uğratan bir şarkı oldu mu?
1: Neden çıkardım dediğim oldu ya. Hesap Kitap diye bir şarkım var.
0: İsim. Hesap
1: Senelerdir
0: Kitap.
1: Dinlemem o şarkıyı.
0: Neden?
1: Bilmem. Yani niye çıkardığımı hiç bilmiyorum. Senelerdir de dinlemem yani.
0: Burada niye slow çıkardığımı bir şarkı. Bilmiyorum. Bilmeyenlere evet, slow bir şarkı. Ama klipteki mesela tarzın.
1: Ondan öncekilerdi mesela. İlk üç şarkım keşke olmasaydı.
0: Hayır, ilk üç şarkında mesela iyi hatırlattın. Orada çok farklı bir tarz var aslında.
1: R&B yapıyordum. Evet. Bir de şeydim ya, böyle toy, çocuk, hani böyle yapıyor bir şeyler. Öyle biriydim yani. Keşke olmasaydı. Onun dışındakileri seviyorum. Bakayım, bir düşüneyim. Evet, seviyorum. Hesap Kitap ve ilk üç şarkım dışındaki bütün şarkılarımı seviyorum.
0: Belki de şey yaparsın Baran ya, onları bu zamanın soundlarıyla... Ha, o kadar yıldır. Aa.
1: Yapma.
0: Peki. İstemiyor, yapacak bir şey yok.
1: Sakın gidip onu dinlemeyin, onları dinlemeyin.
0: Şarkı patlıyormuş şimdi, sen böyle dedin ya. Olabilir,
1: burası alakasız Türkiye biliyorsun. Benim en sevdiğim şarkı haline geliyor. Hesap Kitap en çok sevdiğim şarkı.
0: Simlerde bir patlama yaratıyormuş, ayyaşı cilvelimi geçiyormuş.
1: Sonra hikayesini anlatmaya başlıyorum değil mi? Şöyle bir anda yazdım bunu.
0: Aslında çok güveniyordum ama aslında çok patlaması için bunu uğraşmıştım diye.
1: Aynen.
0: Şimdi müzik dünyasında senin gibi çok genç arkadaşlar var. Ve çok da güzel işbirliklerin oldu. Mesela en son yaptığın galiba Selin'di değil
1: evet.
0: mi? Onun dışında var mıydı?
1: Ediz var.
0: Ediz var.
1: Bir de ilk üç düetimden biri Eftalya Yağcı'yla var.
0: Ha, Eftalya Yağcı'yla evet. var. Şimdi bu kadar başarılı genç arkadaşlar var. Genç bir solistsin. Bir önceki dönemden birileriyle böyle bir meç olmak ister misin? Ters köşeye ama böyle gerçekten
1: çok
0: Türk halkının da şaşırtacak bir
1: Kesinlikle.
0: Tarz.
1: Kesinlikle, çok isterim.
0: Var mı aklında öyle biri?
1: Aklımda yok. Hiç yani şu süre zarfında hiç kafamda şey yok. Hani böyle düet yapsam kimle yapardım diyebileceğim bir şey yok. Bence biraz enerji işi çünkü o. Hı-hı. Hani bir şarkı onu hissettiriyorsa ona gidersin gibi. Selin'de mesela böyle oldu. Ben Selin'i duyduğum yani kulağımda dedim.
0: Ama
1: Selin
0: yakın
1: girmeyelim
0: arkadaşsın
1: buna.
0: Değil mi?
1: Yakın arkadaşım Selin bayağı. Sonra gittim direkt, yaptık şarkıyı. Ve hani öyle olmalı bence şarkılar. Şu an olsa, yani isim versem onun için bir şarkı gerekiyor. Hani iki isim yan yana buluşup bir şarkı yapması gerekiyor vesaire vesaire. Çok proses ve yoğun bir süreç o. O sürece ayıracak şu an gerçekten vakit yok yani.
0: Hayır, belki şarkılarını yaparken hani onu da böyle bir tınlıyor olabilirsin ya.
1: İşte tınladığı zaman doğru isim. Şu an tınlamıyor. Şu an çok ben tınlıyorum ya. Yani birini duyamıyorum yani. İstesem de duyamıyorum.
0: Belki bir ters köşe
1: belki
0: bir şey
1: gelir. Belki ters köşe gelir yani. Neden olmasın? Ben istiyorum.
0: Olabilir yani. O dönemin en popüleri.
1: Tabii tabii, neden olmasın.
0: Şu dönemin en popüleri Baran Mengüç bir araya gelip.
1: Çok süper olur hatta.
0: Harika bir şey olur. Aynen. O zaman şimdi Selin'le düetinizi getirelim ekranlara. Ardından burada olacağız.

0: Şimdi son dönemde çok böyle konuşulan bazı olaylar var. Mesela şimdi sen müziğini yapıyorsun ve gerçekten çok başarılı müzisyenlerle de çalışıyorsun ama tek tuşla müzik yapanlar var ve son dönemde gündemde de bu çok fazla konuşulur olmaya başladı. Yapay zeka korkutuyor mu seni ilerisi için? Çünkü bazı sanatçılar hani kendi bacaklarımıza sıkıyoruz diyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü sesi kopyalıyor, sesi değiştiriyor. Her şey biraz daha böyle basite indirilmeye başlandı aslında müzikte. Ben bir dinleyici olarak önce şu fikrimi söylemek isterim. Evet, var. Dijitalde de bir pik yapıyor, sonra düşüyor. Onları da görebiliyoruz ama duygu var mı desem, duygu bence yok.
1: Yok canım.
0: Hani sizin birebir o canlılığınız daha güzel ve daha keyifli geçiyor. Yani ben dinlerken keyif alıyorum en azından. Mutlaka izleyici de öyledir. Genç bir arkadaşsın, yolun çok başındasın ve koşarak yukarıya doğru çıkmaya devam ediyorsun. Bu düşünceni merak ediyorum ya.
1: Ya şöyle, bence yapay zeka dediğimiz olay günden güne daha da büyüyecek bence. Ya ama bence müzisyenleri bilmiyorum çok da korkutmamalı ya. Çünkü halkımız da görüyor yani bunu ve anlıyorlar neyin ne olduğunu. Hani sonuçta yapay ve zaten başta yapayı duyduğunda zaten ön yargıyla başlıyorsun o şeye.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, dinliyorsun sonra bitiyor. Çünkü o duyguyu arıyor insan yani. Yapay zeka dediğimiz şeye istediğin kadar vokal triklerini yaptırt. O duygu yoksa ya o duyguyu yansıtamıyor yani bir şekilde biz de şahit oluyoruz. Bazen biz de deniyoruz. Hani sonuçta birkaç program çıkıyor. Müzisyen olarak diyoruz ki bunlar ne, bunlar ne bakıyorsun. Ve kesinlikle o duygu yok yani. O duyguyu da insanlar yakalayamadıkça yapay zeka günden güne sadece tükenecek yani. Şey olmayacak, o kadar büyümeyecek konu. Ben o kadar kafaya takmıyorum o muhabbeti.
0: Çünkü bu kadar güzel klipler çekip, maliyetli klipler
1: Evet.
0: de çekiyorsun bu arada.
1: Evet.
0: Prodüksiyonu kuvvetli klipler çekiyorsun. Şimdi seni böyle bir tarıyorlar. Yapay zekalı klipler de böyle çok konuşulmaya başlandı
1: Evet,
0: artık.
1: evet.
0: Yani benziyor mu? Benzemiyor.
1: Bazı konularda bu arada yapay zekayı doğru kullanabilirsen önün çok açılır gibi görüyorum bazı konularda ama mesela klip dediğimiz olayda yani yapay zeka dediğimiz olay bir FX yapıyorsa bir şey yapıyorsa tabii ki ondan yardım alacaksın bence yani klip konusunda. Müzik konusunda demiyorum ama. Yani müzik konusunda ben bilmiyorum ben almayı çok doğru bulmuyorum. Ben çünkü bir, ya öyle çalışma stilim öyle değil. Ben bir şey oluyor ben geçen mesela dün şarkıyı bitirip normalde export atmam gerekiyor. Menajerime. Dedim ki ben canlı çaldırıyorum buna. İletişime geçer misin Özdemir abiyle falan. Ut çaldırdım. Direkt bugün bitirdim falan. Hani, hani öyle
0: O
1: oluyor. Normalde ne
0: şarkılarda
1: olur mesela? Gidersin bir programa atarsın.
0: oradan
1: Orada
0: yaptırır gitsin.
1: halledersin. Ben sevmiyorum onu.
0: Ama işte yaptık işler de bu kadar başarılı olup
1: Evet.
0: keyifli de geri dönüş oluyor
1: Tabii canım
0: bence.
1: ya şey var çünkü o adam yani çalarken kendi ruhunu katıyor oraya yani. Ki bunu hissettiriyor bize.
0: Şey geldi aklıma şu anda. Hani yetenekliysen yapıyorsun, yapay zekaya
1: Evet, yaparsın direkt.
0: başvurmuyorsun.
1: Niye yapamayasın?
0: Yani
1: Çok da bu arada çok da uzun
0: yeteneksizsen
1: bir şey değil yani. Çok uzun bir süreç değil bu. Bir gün içerisinde bunu halledebilirsin.
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Yani şu an biz bile şarkıcı olabiliriz yani. Ama herkes bence işini yapması gerekiyor
1: Bence
0: ve
1: herkes işini yapsın ya.
0: bence de yani
1: Yani
0: herkes işini yapsın.
1: deniyorsalar tabii ki denesinler, şey yapsınlar ama yani zor ya. O kadar kolay değil yani. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum kendim
0: Müzik
1: için.
0: dünyası sence kolay mı?
1: Hı-hı.
0: Çünkü biliyorsun, küçüklüğünden beri aslında müziğin içindesin. Tam anlamıyla profesyonel hayatına geçiş yaptığında hayal kırıklıkların oldu mu?
1: Tabii.
0: Yani ben böyle hayal ediyordum, aslında böyleymiş.
1: Tabii
0: Yani
1: canım
0: çok
1: yani birçok şeyle
0: şaşırdım.
1: karşı karşıya kalıyorsun yani sektörün yani güzel şeyleri de var kötü şeyleri de var hepsine maruz kalıyorsun kendin için de doğruyu bulmak zorundasın ya o yüzden hata da yapmak zorundasın hata yapmadan doğruyu çok zor görmen yani
0: Yaptın mı öyle büyük bir
1: çok zor
0: hata?
1: çok büyük bir hata yapmadım çok büyük bir hatam belki güvenmek falan olabilir yani iş dünyasında olabilir hani insanlara mal olan, insanların çok gördüğü bir şey değil de benim kendi dünyamda olan müzik adına hatalar olabilir yani. Onun dışında böyle sersemledim diyebileceğim bir şey yapmadım ki yani Allah'a şükür ekibim, yapımcılarım çok iyi kalpliler ve hani gerçekten abim, ailem diyebileceğim insanlar.
0: Ama çok iyi yönlendiriyorlar mesela.
1: Yönlendirme stilleri hani böyle nasıl başladıysam öyle devam ediyor. O yüzden nazar değmesin, hala böyle koşmaya devam ediyorum kendi ekibimle beraber. İşte şu an yani ilk başta mesela biraz böyle ben de adapte olmaya çalışıyordum hayatın içine. Ya bu hayatın içine ben de adapte olmaya çalışıyordum.
0: Ama aslında adapte değil miydin yani? Sonuçta müziğin içinde büyüdün.
1: İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor.
0: Profesyonel hayata geçince
1: profesyonel
0: mi farklı oluyor?
1: Profesyonel hayata geçtiğinde öyle olmuyor.
0: Çünkü yani, büyük bir sorumluluk var değil mi?
1: Çünkü büyük bir sorumluluk var. Bir de böyle ilk başladığın için kendi karakterini tanımaya çalışma evresinde ya bu sarı renktir hani diyemiyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çok da yani karar verdim ve ben buradayım. Acaba sarı mı, acaba pembe mi oluyorsun? Ve o kararsızlıkta birazcık akıntıya kapılıp hata yapabilirsin. Ama mesela şu an her şeye karar verebilirim. Yani doğruyu yanlışı görebilirim. Neyin beni kötü etkileyeceğini görebilirim. Neyin beni kötü etkilemeyeceğini görebilirim. Bunlar birazcık deneyim gibi görüyorum yani.
0: Çünkü kendinden eminsin.
1: Çünkü kendimden çok eminim artık yani. Kendimden emin olduğum için ne olursa olsun ben bir şekilde doğruyu bulurum kafasında ilerliyorum. Öyle de oluyor.
0: Ve güzel çok de oluyor. Yani. Şimdi EP'in var. 2025 yılı içerisinde 21 Şubat'ta çıkardığım Avare The Performance diye. Burada iki şarkıya böyle aynı konsepte bir video klip çektin. Şimdi Şahmaran'ı önce ekranına getireceğim. Klip çok basic bir klip. Ama şarkı yine bizi başka bir diyara götüren harikulade bir şarkı diyebiliriz. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz sohbete.

0: güzel bir EP'di ve EP'nin şarkılarından bir tanesi evet, bu da. Evet. Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan geldi. İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
1: Geldi.
0: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı, gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü, single mı diye sorayım önce sana.
1: Single.
0: Neden? Daha mı kolay?
1: Yok, kolaylığından asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten, single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
0: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
1: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki, Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki, çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela, Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki, hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Oh. Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen süper. Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
0: En güzelini yapıyorsun. Aynen. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Evet. Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
1: Yo, ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse, bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
0: Harika.
1: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
0: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
1: Evet.
0: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir cımbızla seçiyoruz.
1: Hareketliyim. Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
0: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu?
1: Ya çıkıyor. Kalemde. Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki. Ama
0: sen
1: çıkartmıyorum. Aynen öyle.
0: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o var, yönünü de görmek isteriz belki.
1: Çok fazla var. Çok fazla var ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum. bir süre sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
0: bir 20 yıl sonra falan herhalde izleyici.
1: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareket liden yorulursam o zaman yaparım.
0: Bence sen yorulmazsın. Ya. Yorulma, bizi de yorma.
1: Umarım
0: zaten
1: yorulmam.
0: Malum insanlar böyle hareketli şarkılar istiyor.
1: Evet.
0: Bize de vermeye devam et.
1: Evet.
0: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Hmm. Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
1: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
0: Yaparsın bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
1: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
0: Gerçekten.
1: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
0: Evet. Ama sen bunu...
1: Kim bilir ne dedi.
0: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum.
1: Ben öyleyim ama ben yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim ki.
0: Güzel şeyler söyler misin benimle ilgili?
1: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
0: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söylüyor yani, benimle ilgili Baran. Şey ama hiç orada olmuyor. Hani böyle... Anlatmaya devam ediyor.
1: Ya spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
0: Tamam düşün.
1: Güzel ama ne olduğunu düşün. Bilmem lazım.
0: Yayın sonu söyleyeceğim. Tamam. Ben sana bir liste veririm için böyle diyor. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
1: Şey diyormuşum, onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
0: Pekala, bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim, ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Fetur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
8: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
7: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Fetur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
9: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
8: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
10: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
11: Devam ediyoruz Çay Kram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım. Aynen. Baran benim için bunu
12: şunu
11: iste. Benim için
12: şunu iste. Şunu iste. Bir dileğim daha var. Ben için yeşil cin.
11: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
12: Sahne.
11: Sahnede nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha büyük?
12: Ya, yaşadım. Yaşadım. Mı? Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün önce. Aynen. Ha. Çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Her bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Hayır. Tamam, bir noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun. Canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
11: Sen bu enerjiyle o dev konserlerde evet. İnsanların arasında dalarsın bence.
12: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
11: Baran'ı
12: şey diye geziyormuş. Sen bir şey istiyor musun? Sen bir şey istiyor musun?
11: Bir bakmışsınız Baran en arkada diye. Söz mü müzik mi?
12: Söz. Yok. Müzik.

0: müzik.
1: Evet.
0: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için...
1: Melodi çok önemli.
0: Melodiden mi etkileniyorlar?
1: Aa,
0: ben aslında tam eşit, tersi düşünüyorum aslında. Bak şimdi, söz yazdım. Söz daha çok etkiliyor.
1: Çok. Bir tane söz söyle bana, kelime söyle. Aşk. Random, at kafadan.
0: Aşk, sevgi.
1: Aşk. Aşk, sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
0: Hissedersen sevemezsin. Severim.
1: O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk, o sevgi, %50. Aşk, sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz. Mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi. Aşk, sevgi.
0: O zaman %50.
1: O zaman yaparsın bir şekilde. Ya melodi,
0: çok ikna ediyorsun.
1: Doğru bugün. Bir melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
0: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
1: Aşk hiç şarkısı.
0: Adam hareketli yapıyor sürekli.
1: Aşk şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
0: Gece mi gündüz mü sana göre, barına göre?
1: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
0: Ciddi misin?
1: Baykuş gibiyim. 6'da yatıyorum.
0: Gündüz full uyuyor musun?
1: Yok. Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
0: Az uyuyorsun. Hı. Nasıl dayanabiliyor? Tabii genç olduğun
1: hiçbir
0: için.
1: Hiçbir fikrim yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil. Bu arada lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum. Sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
0: Ama şey, şimdi üretken zamanındasın ya.
1: Evet, belki de o yüzden.
0: Ondan dolayı şimdi evet. Kafada o milyon sözler tane şey geziyor dönüyor. Şu anda şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
1: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkmam.
0: İyi vallahi.
1: Yani bazı geç yatarım çünkü... deyince şey algısı oluyor değil mi?
0: Hmm. Kesin akşama kadar uyuyordur.
1: Geç kalkıyorsun. Yok yani erken kalkıyorum.
0: Başta
1: yani.
0: Bir şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve evet. Kıta değiştirerek geldi.
1: Vallahi öyle ya.
0: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan bir arkadaş.
1: Dün 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
0: Stüdyoya gittin,
1: Ataşehir'e
0: çalıştın.
1: Ataşehir'den buraya geldim. Bir de yani yaka değiştirmeyi bırak, yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
0: Evet, biraz uzakta bir de bizim stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den evet. Buraya, wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekip bir şeyler yapmak
1: ekip.
0: Mı?
1: Ekip işi her zaman iyidir.
0: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
1: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
0: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
1: Bence cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kralım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
0: Ama bayağı. Bence geliyor bu yıl.
1: Bence geliyor. Geliyor. Bence geliyor.
0: Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha...
1: Ben ikisini de armağanlıyorum. O yüzden ikisi de.
0: Sen zaten bütün cilvelimi eskileri mesela çok iyi başı, armağanlıyorsun.
1: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. İkisini her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var. Yani ikisi de var.
0: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
1: Klibi güçlü şarkı.
0: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen mi belirliyorsun? Yani
1: beraber.
0: Şöyle olacak,
1: hep beraber,
0: böyle olacak
1: yani,
0: diye.
1: Yani bazen menajerim ne oluyor, bazen yapım ekibim ne oluyor, yapımcılarım ne oluyor, bazen dans ekibim ne oluyor, bazen koreografım ne oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı hı. Çok sayılı. 4-5 isimde döner bu.
0: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
1: Kuzu Kuzu.
0: Tarkan.
1: Yani sahnede de zaten
0: şey
1: okuyorum.
0: Yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
1: Yaptım yani.
0: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
1: Aa, ne diyeyim.
0: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
1: İnşallah.
0: Ve Baran Mengüç.
1: İnanılmaz olurdu.
0: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
1: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
0: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden yapalım. Mi yazar?
1: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yok ya hani.
0: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar mı? İşte gençlerle çok iletişim açık bir adam.
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey yapacağım.
0: Ama zaten Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
0: Tamam.
1: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona. Ayaş benim şarkımdı normalde ama demek mesela ki şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu. Aynen.
0: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
1: Aynen.
0: O ya oraya gidiyor beğendi.
1: İşte. Bize baksana şeye hesaplıyoruz. O zaman
0: oradan şuradan oraya yorum gidiyoruz. Atsan
1: 5 gün sonra da yazar.
0: Oraları koyuyoruz. Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
1: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar,
1: beni deli eder, yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Bu aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da yaparız.
0: Daha gelmez. O kadar her gücü bu tutmayayım artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: there's one thing that I've known about Haley from...
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok bak,
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın... O kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım, bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım, nasıl verdik programda.
2: Sarı Kızanım geliyor, sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine 2000'leriz. Yine 2000'lere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onda duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
2: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
1: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
0: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Betur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Work bomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Betur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.